seninle birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı.

Bak ışıklar ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor ağlamak.

Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

Günaydın, keyifli sabahlar, merhabalar, merhabalar. Sesimizin ulaştığı her yere kalpten sevgi dolu selamlarımı gönderiyorum. Lütfen kabul edin. Bugün günlerden Cuma, haftanın son iş günü, 7 Ağustos tarihini de yazıyoruz. Kolay bir gün olsun, güzel bir hafta sonu olsun. Sonrasında hafta sonunun arifesindeyiz, hafta sonu öncesindeyiz. İyi dinlenmeler diliyoruz tabii ki hafta sonunda bütün dinleyenlerimize, ama hafta sonuna giriş yapmadan daha bugünü bir paketleyip göndermemiz gerekiyor. Çalışmakta olanlara hayırlı işler diliyoruz. Bir kez daha günaydın.

0: Sesleri.
1: Merhabalar merhabalar. Az önce WhatsApp numaramı vermedim. WhatsApp numaramı hatırlatıyorum. 0-32-117-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Saat 5 ile 6 arası Çay Şekeri programı öncesi ısınma turlarımızda. İşte birlikteyiz şu an. Yollarda olanlar, iş yerlerine doğru yola koyulmuş olanlar, kolaylıklar diliyoruz. İyi yolculuklar sizlere.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

Günaydın, keyifli sabahlar diliyoruz. Merhabalar efendim. Almanya'da 4. aydan beri bu yükselen benzin fiyatları nedeniyle yeni bir kural getirildi. Benzin istasyonlarında saat 12'de sadece bir zam yapılıyor. Gün boyunca saat 12'de yapılıyor o zamda. Sonrasında tekrardan benzin istasyonları fiyatı zamlayamıyor ama istedikleri kadar fiyatı indirebiliyorlar. Ve buna uymayanlara 100 bin euroya kadar ceza gelecek denilmişti. Ve son ihbarlara bakılırsa Almanya'nın dört bir tarafında birçok benzin istasyonu bu kuralı ihlal ediyormuş. 250 bin ihlalin olduğu ve bu ihlallerin takip edilemeyecek kadar çok olduğu bildiriliyor. Tabii bunlar da takip edilemeyince ne oluyor? Benzin istasyonları keyfi zam yapmaya devam ediyor. Günaydın.

Musmutlu sabahlar, keyifli sabahlar herkese. Çalışmakta olanlar, hayırlı işleriniz olsun. Guten Morgen. Artık okullar açılıyor yavaş yavaş, tatiller bitiyor. Bugün hem Saarland'da hem Hessen'de hem de Rheinland-Pfalz eyaletinde resmi olarak son tatil günü. Tabii yarın hafta sonu, öbür gün hafta sonu ama pazartesi okullar başlıyor bu eyaletlerde. Dolayısıyla bütün öğrencilere başarılı yeni bir eğitim yılı diliyorum. Annelere, babalara da kolaylıklar diliyorum tabii ki. Çocukları okula gidenlere kolay gelsin. Metropol FM'desiniz. Birazdan Çay Şekeri programımızın startını vereceğiz. Ayrılmayın. Günaydın.

Günaydın, merhabalar, merhabalar. Metropol FM'desiniz. Ben Serdar ve sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımızda işte startımızı verdik. Güzel sabahlar, güzel günler diliyoruz günlerden. Cuma, haftanın son iş günü. İşleri bitireceğiz. Hafta sonu kapıda. Sabırlar diliyorum. Az kaldı. Günaydın.

0: geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Devam ediyoruz. Isınma turlarımız sürüyor. Yeni güne, yeni sabaha ısınma turlarımızda en keyifli şarkılar Metropol FM'de. Yanı başınızda sizlerle. WhatsApp numaram, stüdyo numaram 030 217 970 71. Gündemde neler var? Onlara bakacağız. Biraz sonra neler öne çıkıyor? Ayrıntılı bir şekilde birazdan.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: bir anlatır. Kalbimden söküttüm intiharı. Dert yalnız geceleri.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

0: gel öğretim.
1: Harika Tarkan ve Tarkan'ın kuzu kuzu şarkısı. Bütün kuzulara selamlar. Güzel sabahlar, günlerden cuma, haftanın son iş günü, ne güzel. Şu an iş yerlerinde bizi dinleyenlere merhabalar. Belki de tatil öncesi son iş günü. Eğer öyle ise iyi tatiller şimdiden. Nurettin günaydın, Bremen'den yazmış, selamlar. Cihan on tour, o da bizi dinliyor şu an. Kıbrıs'tan, Güney Kıbrıs'tan bizi dinliyor. Gezisi devam ediyor, ona da güzel bir sabah diliyoruz, iyi gezmeler. Başka Etem yazmış, Etem'e de merhabalar. Mehmet Ketsabah, selamlar. Trump diyor ki İran'la anlaşmaya çok yakınız diyor. Bir açıklamada bulundu. Trump'la İran arasındaki müzakerelerin, daha doğrusu Amerika ile İran arasındaki müzakerelerin iyi gittiğini söylüyor. Trump yakında bir anlaşma sağlanabilir diye bir açıklama oldu. Anlaşın artık ya. Anlaşın ya. Bütün dünya bu savaşın bir an önce bitmesini istiyor. Özellikle ekonomik açıdan bütün dünyaya çok ciddi bir zarar var bu savaşın. 6.40 oldu saatler. Almanya'da yapılan bir anket var. Pazar günü seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz diye. Ve bu ankette Müslüman karşıtı, Türk karşıtı, yabancı karşıtı parti AfD fark atmaya devam ediyor diğer partilere. Bundan bahsedeceğiz. AfD %28'lerde. Yani Almanya'da neredeyse her 3,5 kişiden birisi AfD'ye oy veriyor.

Yalın benimki geliyor Metropol FM'de oldu. Almanya'da hafta sonu seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz sorusuna insanların büyük bir bölümü sağcılara, AfD'ye oy veririm demiş. AfD oylarını arttırmaya devam ediyor, diğer partiler kaybetmeye devam ediyor. Bir önceki ankete göre CDU'nun başbakanın partisi CDU'nun oy ortalaması 1 puan gerilemiş. AfD'nin ise önceki ankete göre oy ortalaması 1 puan artmış. AfD %28'de, CDU, CSU %21'de görünürken SPD %12, Yeşiller %15, Sol Parti %11'de görünüyor kıymetli dinleyenler. Hükümetin çalışmalarından memnun musun sorusuna insanların %85'i hayır, memnun değilim diyor. İnsanların sadece %13'ü hükümetin çalışmalarıyla memnun değerli dinleyenler. Özellikle Almanya'da insanların yarısından fazlası bir değişiklik, siyasi bir değişiklik talep ediyormuş. Bu son anketlere göre 7 puan daha fazlaymış kıymetli dinleyenler. En çok değişikliği isteyen ise %86 ile AfD, %71 ile Sol Parti seçmeniymiş. Bu anketlerde toplamda 1300 kişiye ya online ya da telefonla bu sorular yöneltiliyor. Hangi partiye oy verirdiniz sorusuna ve bu sonuçlar ortaya çıkıyor. Öte yandan başka AfD ile hani partiler diyor ya biz AfD ile çalışmayız. AfD'ye seçilirse de biz AfD ile çalışmayız diyorlar ya. Bununla ilgili de bazen işte tartışmalar yaşanıyor. Niye çalışmayalım falan diye. Konuyla ilgili seçmene de soru yöneltilmiş. AfD ile çalışılır mı çalışılmaz mı diye. AfD seçmeni kendisi tabii ki çalışılabilir diyor %27'si. Ve bunun dışında özellikle Yeşiller Partisi seçmeni %77'si AfD ile kesinlikle çalışılmamalı. Sol Parti'nin de %74'ü AfD ile kesinlikle çalışılmamalı diyor. CDU seçmeninin %7'si çalışılabilir diye bir cevap vermiş bu yöneltilen RD Deutschland Trend'in anketindeki soruya. 6.46 saatlerimiz, güzel bir sabah, güzel bir gün diliyoruz bütün dinleyenlerimize. Radyolarımızda şimdi Alişan ve Kadere Bak.

0: zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Metropol FM'de şimdi sizler için Simge Üzülmedin mi şarkısıyla. Saatlerimiz 6:51. Günaydın, günlerden de cuma.

Simge, üzülmedin mi? Günaydın. Merhabalar, güzel sabahlar diliyoruz bütün dinleyenlerimize. Bugün artık son tatil günü. Rheinland-Pfalz, Hessen ve Saarland eyaletinde pazartesi okullar başlıyor. İyi bir eğitim dönemi diliyoruz. Öğrenci arkadaşlarımıza, öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyoruz yeni öğrenim yılında. Hava biraz daha serinledi bugün. Şöyle son tahminlere bakarsam Frankfurt çevresi, Mannheim buralarda 27-28 derece en fazla, Stuttgart'ta. Köln en fazla 23-24, Hamburg, Bremen 20 ile 22 derece arasında, Berlin'de de 23-24 dereceyi göreceğiz. Son günlere göre biraz daha rahat bir hava alacağız, biraz daha rahat nefes alacağız. Yarın itibariyle yine termometreler yükselişe geçiyor. Orta Almanya'da yine 30 derecelerin üzerinde, bu durumda yine en az 5-6 gün böyle devam edecek. Havalar serinlemesine rağmen şöyle bir durum var. Yağmur yok. Yağmur almıyor Almanya ve bu da Almanya'da kuraklığı tetikliyor. Bütün yayın bölgelerimizde termometreler düşüyor ama yağmur yok. Yağmur gerçekten bu sene biraz daha az yağıyor geçen yıllara göre. Hem su taşımacılığında maliyetin artmasına neden oluyor. Çünkü su seviyesi bu taşımacılık yapılan Ren Nehri'nde mesela çok düştü. Ve su seviyesi düşük olunca bu yük gemileri fazla yüklenemiyor. Daha az mal alabiliyor. Dolayısıyla daha fazla sefer yapılması gerekiyor. Bu da maliyeti arttırıyor. Sadece bu değil, tarım alanında da, tarımda da tabii ki hasatta bir sıkıntı olacak. İşte patatesidir, ne bileyim aklıma hangisi gelecek, mısırıdır, şudur, budur. Bunlar da daha az olduğu için önümüzdeki yıllarda bu kuraklık fiyat olarak bize geri dönecek, öyle görünüyor. Almanya yağmuru bekliyor değerli Metropol FM dinleyenleri.

0: geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz? Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Ben şımarık insanları sevmem. Derya Ulu Metropol FM'deydi. Günaydın. Çay Şeker programımızın ikinci saati.
2: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
1: Güzel sabahlar, mutlu sabahlar diliyoruz herkese. Guten Morgen. Burası Metropol FM. Sabahların en şekeri, tek şekeri, çay şekeri programımızın işte İkinci saati hanımlar beyler. Sefalar getirdiniz, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk oğlum.
1: Ona kadar buradayız.

Anneler babalar da oh be şu okullar başlasın da bir rahat nefes alalım diyordur herhalde. Öyle diyor musunuz? 0-32-117-970-71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Güzel sabahlar diliyoruz. Gece işinden dönenler de var bu dakikalarda. İşi bitirip istirahate çekilmek üzere olanlara iyi dinlenmeler. Onlardan biri de gece işinden dönüyorum diyen Ayşe Uzun Hanım Efendi. Flege'den dönüyorum diyor. O zaman size güzel bir şarkı göndereyim.

keyifli keyifli dinlenin. İyi dinlenmeler, iyi hafta sonları. İrem Denici. Ara sıra 7-19 saatler. Günaydın.

İrem Derici ara sıra harika oldu. Harika. 0-30-217-970-71. Tatiller de bitti yahu demiş. Yoldayım uykusuzluktan ölüyorum. Şöyle beni ayıltacak güzel bir şarkı gönderebilir misin demiş. İsmini yazmamış olan dinleyicimiz Mahmut yazmış. Mahmut. İsmini yazmayana Mahmut diyor. Mahmut. Ümit Yüksel. Güzel bir sabah diliyoruz sana da. O da diyor ki tatile gidenlere ve dönenlere Allah bela kaza vermesin. Kazadan korusun. Birkaç saat sonra Berlin'e dönmüş olacağız diyor. Yolda mısınız? Hadi bakalım. İyi yolculuklar. Hoş geldiniz diyelim o zaman. Arabayla mı geliyorsunuz? Arabayladır herhalde. Uçaktan mesajı gönderecek hali yoktur şu an. Arabadandır. Manyak mısın sen oradan diyor şimdi bir dinleyicimiz. Sani Duisburg selamlar. Güzel bir gün olsun. Erzincan'dan selamlar demiş. Ayhan Kalkan sizleri burada da dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun. Beşiktaş dün akşam Kralo ve takımını 1-0 yendi Çekya'da. Ve bir üst tura çıkma yolunda önemli bir avantaj elde etti. Bravo diyelim. Trabzonspor'da Muhammed Salah için bir imza töreni gerçekleştirdi. Trabzon'da stadyumda feci bir kalabalık vardı. Hani Muhammed Salah olalı böyle bir imza, böyle bir coşku, böyle bir kutlama görmemiştir diye düşünüyorum. Muhammed Salah'ı bırak koca Mısır tarihi görmemiştir herhalde. Muhammed Salah'a Türkiye'de başarılar diliyoruz. Hakan Bektaş, Bilal Ancı. Sizler için yepyeni bir şarkı. Yaktın beni burada.

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi.
2: Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.
0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
3: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
4: Günaydın, guten morgen. Cihan on tour. Cihan arkadaşımız da Baden-Württemberg'den motosikletiyle yola çıkmış, Güney Kıbrıs Rum kesimine gitmişti. Önce Avusturya, oradan işte Hırvatistan üzerinden Arnavutluk, Arnavutluk'tan Yunanistan'a, Yunanistan'dan feribotla Güney Kıbrıs'a geçti. Ve oradan da videolarını paylaşıyor kendi sayfasında, Cihan on tour diye. Şu an bizi de dinliyor. Diyor ki motosikletini yüklemiş yine. Her sabah aynı prosedür. Eşyalarımı paketliyorum. Motoru yüklemek her gün 45 dakikamı alıyor diyor. Bu işi sen seçtin kardeş, şimdi niye kızıyorsun? Burası da diyor düşündüğümden çok daha fazla güzel diyor. Bugün Kuzey Kıbrıs, Rotam Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diyor. Yavru vatana geçeceğim diyor. Akşama buradaki motosiklet kupları, başkanları beni yemeğe davet etti demiş. Oo güzel. Hadi akşam yemeği beleşe geldi. Güzel gezmeler, güzel kardeşim. Videolarını bekliyoruz. Ben de takip ediyorum seni. Takip etmek isteyenler, merak edenler, Cihan on tour. AfD Almanya'da yapılan son ankette %28'de görünüyor. CDU %21'e düşmüş. SPD %12. AfD Türk karşıtı, Müslüman karşıtı, yabancı karşıtı söylemleriyle bilinen AfD Partisi yükselişini sürdürüyor. Ve bu anketin ayrıntılarına az sonra beraber bakacağız. Değerli dinleyenler, sizler de tabii ki konuyla ilgili değerlendirmelerinizi bize gönderebilirsiniz. Karakaş, gözlerin elmas. Günaydın.

Karakaş, Gözlerin Elmas, Pau, Metropol FM'deydi. Almanya'da 1300 kişiye sormuşlar. Hafta sonu seçim olsa hangi partiye oy verirdin diye. Ve insanların büyük bir bölümü, her 3,5 kişiden birisi, %28'i insanların AfD'ye oy vereceğim, diğerleri zırrını kalamaz demiş. AfD oylarını arttırıyor abi. Bir puan daha son ankete göre ve şu an Almanya'da birinci parti konumunda. Son ankette de birinci parti konumundaydı. Başbakanın partisi CDU ve CSU, kardeşi CSU, %21'de bir puan daha gerilemişler. Bunlar da kendi kuyularını kazmaya devam ediyorlar. Anlamıyorlar bir türlü ha. Hani AfD'nin çok iyi bir seçim programı yok. Hani Almanya'da insanların çok kızdığı konular üzerinden siyaset yapıyorlar. Popülist bir siyaset çizgisi izliyorlar ama öyle bir ekonomik programları falan yok. Gerçi öbürlerinin ekonomik programı var da ne oluyor diyor seçmen. Hadi öbürü ekonomik programım var diyor. Anlatıyor. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Sonra ne oluyor? Her şey tepetakla gidiyor. Olan vatandaşı oluyor. Ve vatandaş da şimdi AfD'ye oy veririm diyor. Bizim Türk kökenli insanlar, yabancı ülkeli insanlar arasında da AfD'ye oy vermeye ne kadar meraklı insanlar varmış ya. Bu şey gibi. Celladına aşık olursun ya hani. Almanya'da insanların %28'i AfD'ye oy veririm demiş. Mevcut hükümetin çalışmalarından memnun musun diyen, memnun musun diye sorulan soruya da insanların %85'i hayır memnun değilim demiş. Ama %15'i de memnun. Onlar nasıl bir Almanya'da yaşıyor bilemiyoruz. Aynı Almanya'dalar mı acaba? Dinleyicilerimiz konuyla ilgili bir... Konuyla ilgili mesaj göndermiş dinleyicilerimiz Ferdi Offenbach'tan. Maalesef insanlar haklı diyor. Ben de Alman olsaydım ben de onlara oy verirdim diyor. Verme sen, verme, boş ver. Sen Alman olma o zaman. Nedeni belli ve ortada. Ülke ne halde diyor. Ne halden ne hale geldi. Eski Almanya'dan eser kalmadı diyor. Ona katılıyorum. Demek istediğim şu: artık ne güvenli bir ortam ne de eski yürütülen politikalar var diyor. Suç oranları geçen yıla göre %46 yükselmiş ve bunların %30'u ile %35'i arası yabancı uyruklu, savaştan kaçan, sözde savaştan kaçan insanlar, bıçaklı saldırılar vesaire. Sen de Alman olsan belki sen de onlar gibi düşünürdün diyor. Yo, ben Alman değilim ama ben de öyle düşünüyorum. Hani bir güvenlik problemi var son yıllarda, özellikle Almanya'ya sonradan gelen işte mülteciler, mülteci statüsüyle Almanya'da olanlar daha fazla suça karışıyor. Bunun nedeni nedir? Niye böyledir? Niye bu kişiler bu kadar ellerini kollarını sallaya sallaya Almanya'ya gelebildi zamanında hiçbir kontrol falan olmadan? O zaten büyük bir sorundu. Ama hani Müslüman karşıtı tamamen yabancılara karşı bu partinin seçmenleri ne diyor biliyor musun? Alman vatandaşısın değil mi sen mesela? Sen Alman vatandaşısın. Burada doğmuşsun, burada büyümüşsün. Burada okumuşsun. Belki Almancan Türkçenden çok çok çok çok daha iyi. Belki hiç Türkçe bile konuşamıyorsun ama sen hani saf kan Alman olmadığın için sizi buradan göndereceğiz diyor. Bununla ilgili çok ciddi programları var. Yani bu kadar rasist seçmeni olan ve partinin için bu kadar rasist milletvekilleri olan bir parti AfD. Aralarında evet Türkiye bizim dostumuzdur diyen, işte Türkler bizim arkadaşımızdır diyenler mutlaka çıkıyor, var. Ama ben bunları pek inandırıcı bulmuyorum açıkçası. Ha Ferdi, sen inanabilirsin. O ayrı bir şey.

0: Toz Pembe, Metropol FM'de Manifest. Güzel bir sabah diliyoruz bütün dinleyenlerimize. Murat yazmış, AfD iyi değil, mevcut hükümet kötü diyor. Yani böyle hükümet ortakları böyle çalışırsa, vatandaşlar da bu kadar memnuniyetsiz olursa tabii ki olacağı hani 1+1=2 olacağı böyle aşırı partiler oy kazanır efendim. Ama %28 feci bir durum. Yani bugün seçim olsa seçimleri kazanacak durumda AfD partisi. Nurettin Bey günaydın. Bir sesli mesaj gelmiş bakalım.
1: Günaydın Serdar, kolay gelsin. Ya o kadar güzel özetledin ki bu AfD olayını, görüşlerini, tebrik ederim.
0: Ben de kendimi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Düşünce dara, handuma yazılınca bu yazı. Erkan yazmış, kafasını gönderirler diyor. Sen yokken bu kollarım. Ne gibi anlayamadım. Saf kan almayan, Alman olmayanların hepsini vatandaşını alacağız ve göndereceğiz diyor AfD seçmeni ve AfD fonksiyonerleri. Erkan da cevap olarak bunu göndermiş.

0: sarar.
1: Ekin Uzunlar, Mustafa Ceceli, süper oldu vallahi, süper süper, benim çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Yolları aşamadım Metropol FM'de. Günaydın herkese, selamlar. Ümit yazmış. Uçak biletini diyor, bizi geri gönderirlerse onlar mı ödeyecek diyor. Uçakla mı gönderecekler diyor. Büyük bir ihtimalle Schlauchboot'la gönderirler. Ümit sen espri yapma. Ümit! Güzel sabahlar. Teşekkür ediyoruz Ümit. Kendine iyi bak. Güzel bir sabah olsun.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: 7.48 saatler, güzel sabahlarınız olsun. Merhabalar, merhabalar. AfD'nin yükselişiyle ilgili az önce bir dinleyicimiz dedi ki, ben Alman olsam ben de AfD'yi seçerdim dedi. Baksana dedi, Almanya'da neler oluyor falan diye. Eski Almanya, şu anki Almanya eski Almanya'ya benziyor mu dedi. Güvenlik konusunda kesinlikle son dönemlerde eskiye göre çok ciddi bir farklılık var. Ekonomik anlamda belki çok sıkıntılar yaşanıyor. Ama dünya genelinde de o sıkıntılar yaşanıyor. Her yerde yaşanıyor ama tabii Almanya'yı şöyle bir 15-20 yıl geriye gittiğinde, hele de Euro öncesine gittiğin zaman çok farklı bir ülkeydi. Ve AfD de bu sorunları oy avı yaparken, seçmen avı yaparken çok iyi şekilde kullanıyor. Popülist siyaset yapıyor ve %28'de görünüyor. Ama özellikle İslam karşıtı, göçmen karşıtı ve rasist bir söylemi de var. Çok ciddi rasist, nasıl söyleyeyim, böyle dazlaklarla, neonazilerle iç içe olan siyasetçileri var. O neonaziler ne yapıyor? Türklerin yaşadığı evleri kundaklıyorlar. Kaç kişi mesela bu konuyla, bu sebeple maalesef Almanya'da can verdi. Bu kişileri koruyanlar ya da bu Almanya'da biliyorsunuz işte NSU cinayetleri vardı. O NSU cinayetlerinin neden ortaya çıkmaması, istihbaratın içinde işte sağcılar mı vardı, polisin içinde sağcılar mı vardı falan. Bunların hepsini uzun uzun konuşabiliriz. Ama bak, ben daha kısa yapayım. Muhammed Urbah'tan göndermiş. Bazı önde gelen AfD'li yetkililerin bazı açıklamaları var. Mesela Björn Höcke. Björn Höcke çok aşırı bir siyasetçi AfD'de. Diyor ki bir açıklamasında, bir Amerikan gazetesine röportaj veriyor. Das große Problem ist, dass man Hitler als das absolut böse darstellt diyor. Yani asıl sorun da Hitler'i çok kötü biri olarak, her şeyin, bütün kötülüğün babası olarak gösteriyorlar Hitler'i diyor. Aslında öyle değil diyor. Björn Höcke diyor bunu. Almanya'da milletvekili bu adam. Hatta şey demişti. Ben dedi, biz dedi, Türkleri dedi, Boğaz'ın doğusuna göndereceğiz dedi. Ve bir açıklamasında döner yemediğini de söyledi. Yani döner yemiyormuş. AfD'li Dieter Grönert de bir açıklamasında sorun yaşayan kişileri vurmak lazım ya da Afrika'ya döverek göndermek lazım gibi açıklamalarda bulunmuştu. Bunlar bazı siyasetçilerin, AfD'nin bazı siyasetçilerin açıklamaları kıymetli dinleyenler. Bu konuyu burada noktalayalım. Daha enteresan konularımız var, daha çok konumuz var.

Zerrin Özer, basit numaralar, hayırlı sabahlar, merhabalar, keyifli bir gün diliyoruz. Yollarda olanlara da tabii ki iyi yolculuklar. Radyoların yeni ses vermiş olan dinleyenlerimiz, sizler de hoş geldiniz. Gece işinden dönenler, iyi istirahatler, iyi dinlenmeler diliyorum sizlere de. Mesajlar geliyor 0-30-217-970-71. Almanya'da bugün hava biraz daha serin önceki günlere göre. Mannheim Ludwigshafen 27-28, Orta Almanya, Frankfurt civarları da 27-28, Bremen hatta 22, en fazla 20 ile 22 derece aralığında, Berlin en fazla 24. Havalar serinledi ama yağmur yok. Almanya'da bir yağmursuzluk problemi var, bir kuraklık problemi var son günlerde, son zamanlarda. Bu hafta yağmur beklenmiyor mesela. Yarın itibariyle yine termometreler 30 derecelerin üzerine çıkacak. Bu da birkaç gün yine böyle devam edecek. Neredeyse yağmur doğasına çıkacağız. Almanya'da öyle bir durum var. Bu yağmurun yağmaması su taşımacılığında çok ciddi problem. Ren Nehri gibi, Tuna Nehri gibi önemli su taşımacılığı yapılan nehirlerde su seviyesi düştü. Su seviyesi düşük olunca ne oluyor? Gemiler öyle fazla yüklenemiyor. Dolayısıyla hani normalinin dörtte birini ancak yükleyebiliyorlar gemiye. Dolayısıyla bir seferde yapılacak olan o nakliye işleri dört gemiyle, dört seferle yapılabiliyor. Bu da maliyeti arttırıyor. O fazla maliyet de neticede tüketiciden çıkarılıyor. Taşımacılıkta bu sıkıntı var. Bir de tarımda problem var. Özellikle patatesti, işte ne bileyim mısırdı falan. Bunlarda da hasat düşüşü olacak. Bu da yine bu ürünlerin fiyatının önümüzdeki zamanlarda artmasına neden olabilir deniliyor. Döner yemeyelim, pomes yiyelim diyorduk. Pomes döneri sollayacak, öyle görünüyor. Devam. Mustafa Darmstadt'tan yazmış. Yağmur duası için Arif Efendi Hazretlerinden yardım alabilir miyiz? Arif Efendi'nin tıpası yetmedi. Yağmur yağdırmaya çalışan Arif Efendi vardı, Kemal Sunal'ın Üçkağıtçı filminde, ondan bahsediyor. Ne diyordu Kemal Sunal'a? Zındık zındık diyordu.

0: Ebru Gündeş Deli Divane. Frankfurt'tan Fatih. AfD diyor, seçilirse önce buraya yeni gelen Alman arkadaşlar beni hiç Türklere benzetmiyor. Farklısın diyen tipler var ya, onları göndersin diyor. Benzetirler. 8 yaptık saatlerimiz, haber merkezimizdeyiz. Günaydın.
1: Metropol FM, Almanya ve dünya haberleri.
2: Ich bin Diana Kramer. Nach dem Fund einer Sprengstoffdrohne auf dem Leipziger Flughafen hat der Vorstandschef des Rüstungskonzerns Rheinmetall, Armin Pappberger, mehr Anstrengungen Deutschlands bei der Drohnenabwehr angemahnt. Deutschland sei nicht ausreichend geschützt vor solchen Attacken, sagte Pappberger der dpa.
3: Drohnen sehr schnell erkennen und dann notfalls auch abschießen, das muss möglich sein, sagt der Rheinmetall-Chef. Aber Deutschland sei noch nicht überall mit der entsprechenden Abwehrtechnologie ausgestattet, warnt er, obwohl die grundsätzlich vorhanden sei. Als erstes müsse aber definiert werden, was geschützt werden solle. Denn neben Flughäfen gäbe es weitere potenzielle Ziele, die zur sogenannten kritischen Infrastruktur zählen. Rheinmetall und andere Rüstungskonzerne entwickeln Systeme zur Früherkennung und Abwehr von Drohnen. Thomas Thonfeld, Nachrichtenredaktion.
2: Das Ungleichgewicht im Handel zwischen Deutschland und China wächst weiter. China exportierte im Juli Waren im Wert von 12,3 Milliarden US-Dollar nach Deutschland. Das waren 17,4% mehr als im Vorjahr, wie aus Daten der chinesischen Zollbehörde hervorgeht. In die andere Richtung entwickelte sich der Handel deutlich schwächer. Chinas Importe aus Deutschland sanken um 2,7% auf 7,9 Milliarden Dollar. In Deutschland wächst schon länger die Sorge vor stärkerer chinesischer Konkurrenz, betroffen sind vor allem Branchen wie der Auto- und Maschinenbau. Die anhaltende Hitze in weiten Teilen Europas hat Folgen. Neben Bränden steigen auch die Meerestemperaturen. Im Mittelmeer wurde vor der Küste Mallorcas eine neue Rekordtemperatur von über 33 Grad registriert, teilte der spanische Nationale Wetterdienst mit.
4: Von Abkühlung kann keine Rede sein, wenn sich das Meer so warm anfühlt wie die Badewanne zu Hause. Im westlichen Mittelmeer liegen die derzeitigen Wassertemperaturen wohl 4 Grad über dem langjährigen Durchschnitt. Hauptgrund für die Entwicklung ist laut Forschern der menschengemachte Klimawandel. Die immer höheren Wassertemperaturen gefährden empfindliche Ökosysteme und können heftige Stürme mit sintflutartigen Regenfällen im Herbst auslösen. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
2: Zum Sport. Mit dem Duell VfL Bochum gegen Hertha BSC startet am Abend die 53. Saison in der zweiten Fußball-Bundesliga. Anstoß im Bochumer Ruhrstadion ist um 20.30 Uhr. Die erste Liga startet dann in 3 Wochen.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın silah bırakmasına ilişkin yol haritasının netleşmeye başladığı belirtildi. Basındaki haberlere göre güvenlik bürokrasisi silahların bırakılması, mağaraların boşaltılması ve lojistik malzemelerin teslimi için yaklaşık 2 aylık süre öngörüyor. Sürecin Eylül sonuna kadar tamamlanması ve gerekli Milli Güvenlik Kurulu kararının çıkması halinde çerçeve düzenlemenin Ekim ayında uygulanmaya başlaması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Suudi Arabistan'da günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştiriyor. Erdoğan ziyaret kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le görüşecek. Görüşmelerde bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra ülkeler arasındaki ilişkiler ele alınacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Çocuk Koruma Kanunu teklifinin ilk 2 maddesi kabul edildi. Düzenlemeye göre silahını gerekli şekilde korumayıp bir çocuğun eline geçmesine neden olanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Ayrıca 12-18 yaş arasındaki çocuklar için ceza oranları yeniden düzenlendi. Bazı ağır suçlarda yaş indiriminin uygulanmamasının önü açıldı. Aziz İhsan Aktaş, suç örgütü davasında Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ile Özcan Zenger hakkında tahliye kararı verildi. Mahkeme iki sanığın sağlık durumlarını dikkate alarak yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Diğer 5 sanığın tutukluluğu ise devam edecek. Gazeteci Uğur Mumcu suikastinin yeniden incelenmesi kapsamında Mumcu ailesi Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştü. Görüşmenin ardından konuşan Güldal Mumcu, tetikçilerin ve azmettiricilerin kim olursa olsun ortaya çıkarılmasını talep ettiklerini söyledi. Bakan Gürley'in de cinayetin tüm bağlantılarının aydınlatılması için çalışacaklarını ifade ettiği belirtildi. Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah binlerce taraftarın katıldığı törenle Bordo Mavili kulübe imza attı. Stadyumda meşaleler ve tezahüratlarla karşılanan Mısırlı Yıldız hayatında ilk kez böyle bir karşılama gördüğünü söyledi. Salah Trabzon'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu da belirtti. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Králové'yi deplasmanda 1-0 yendi. 71. dakikada Autara'nın kırmızı kartıyla 10 kişi kalan siyah beyazlara galibiyeti 80. dakikada Semih Kılıçsoy getirdi. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli, sıcaklık Mainz ve Rüsselsheim'de 17, Wiesbaden'da 16 derece. Gün boyunca 3 şehirde 14 ile 26 derece arasında sıcaklıklar bekleniyor. Güneş ışıkları gün boyunca etkili olacak. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

Diva, Diva bebeğim. Metropol FM'de işte Burak Bulut sizinle oldu. Günaydın efendim. Herkese merhabalar. Çay Şekeri programımızın 3. saatini başlattık. Bir radar ihbarı Kön'den bildiriyor İhsan Bey, sağ olsun. İhsan Uzun, Militär Ringstraße, Longerischer Bahnhof. Radar var, dikkat demiş. Plus ne? Plusstraße mi? Piusstraße. Piusstraße, Haus 80, Ehrenfeld. Burada da 30'luk bölgede radar var diyor. Teşekkür ediyoruz. Metzingen'den yazmış Ersin. Ben Ersin, Hugo Boss diyor. Niye kendini Hugo Boss diyor? Hep Hugo mu giyiyor? Mehmet Ketsebah'tan yazmış. Serdar, bu su taşımacılığındaki problem nedeniyle su seviyesinin düşmüş olması nedeniyle petrole de zam geliyor diyor. Evet, çünkü bu nehir yolları üzerine Ren Nehri özellikle Avrupa'nın önemli nehirlerinden biridir. Veya Tuna Nehri mesela. Buralardan tabii ki petrol taşımacılığı da yapılıyor. Bir senesinde daha bu şekilde nehir seviyesi düşmüştü ve petrole zam gelmişti. Gemiler sizin de dediğiniz gibi %100 yükle doldurulamıyor. Sadece 1/4 ile mesela şu an hareket edebiliyor. Su seviyesi bazı yerlerde Ren Nehri'nde 1 metrenin altında, 70 santimin altında. Bundan bahsettik. Ve Muhammed Salah Trabzonspor'da. Muhammed Salah için çok güzel bir imza töreni, bir kutlama yapıldı. Muhammed Salah için bir de şarkı bestelendi. İbrahim Tatlıses'in Allah Allah şarkısı var ya. Allah Allah Allah Allah Muhammed Salah diye.

Firavun'a bile böyle kutlama yapılmamıştı. Muhammed Salah, Trabzonspor'da. Başarılar diliyoruz. Renk katacak ligimize. O kesin vallahi. Güzel olacak.

0: 84. Günaydın. Biri benden taksici Mustafa abim hattımızda. Abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın Serdar'ım. Hayırlı yayınlar. Hayırlı cumalar herkese.
0: Sağ olasın, sana da hayırlı cumalar.
1: İki tane radar var. Birincisi Nordstrasse Holap'ta. İkincisi de Anderweide'nin girişinde.
0: Anderweide'nin girişinde ve öbürü neydi? Nordstrasse.
1: Nordstrasse Holap, Bay Holap.
0: Okey. Nasıl gidiyor abi işler?
1: Çok şükür.
0: Bremen'de tatiller bitiyor. Yavaştan Bremen dolmaya başladı mı yine?
1: Yok daha yani o kadar değil de hala trafik serbest. Hı-hı. Ama önümüzdeki hafta başlayacak. Metropolle eğlene, tamam mı? Duraklarda dura ama senin sayende sabahımız güzel geçiyor.
0: Teşekkür ediyorum abi, sağ olasın. Sana tatil yok mu, izin yok mu sana?
1: Yaptık geldik abi.
0: Yaptın geldin, ne zaman gittin?
1: Haziran ayında oradaydık.
0: Okey.
1: Bu sene düğünümüz var, o yüzden biraz erken gittik geldik.
0: Okey. Nasıl, iyi dinlenebildin mi?
1: Çok şükür.
0: Okey.
1: Bizim orası güzel, sakin.
0: Nereye gittin?
1: Ürkmez. Gümüldür, Ürkmez.
0: Oo.
1: Çeşme, tam ortası.
0: Oo. Güzel geçmiştir, ona inanıyorum. O zaman sana kolay gelsin, hayırlı işler diliyorum abi. Teşekkür ediyoruz haberler için.
1: Sağ olasın.
0: Sana da iyi hafta sonları diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Radar ihbarlarınız için 0-30-217-970-71. Şimdi bu yağmurun az yağması...

nedeniyle. Şimdi havalar serinledi bugün, düne göre, önceki güne göre biraz daha serin yayın bölgelerimizin tamamında. Yarın itibariyle yine hava ısınacak 30 derecelerin üzerine ve bu en az bir 7-8 gün böyle devam edecek. Yağmur yok. Yağmurun yağmaması taşımacılıkta probleme neden oluyor ama tarımda da büyük sıkıntıya neden oluyor tabii ki. Bundan bahsedeceğiz biraz sonra, bir çiftçi kardeşimizle, arkadaşımızla bağlanacağız ama önce Tarkan.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.

Metropol FM, senin radyon. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: Zeynep Bastık her mevsim yazım dedi. Evet, yaz mevsimindeyiz. Yaz güzel, seviyoruz güneşli havayı, tatili seviyoruz, sıcak olmasını seviyoruz. Ama yağmur olmuyor, yağmur az oluyor ve bu yıl yağmur normalden çok çok çok daha az. Bana katılıyor musunuz Ümit Bey?
1: Evet, bu aralar biraz sıkıntılı, bu sene bayağı bir zor geçecek. İşlerimiz biraz böyle zora gidiyor sıcaklardan.
0: Ümit Bey Duisburg'da yaşıyor, Duisburg'da yaşıyor ve gübre firmasında çalışıyorsunuz, doğru mu anladım ben?
1: Evet, landwirtschaft yapıyoruz.
0: Evet ve?
1: Mısır ekiyoruz, buğday, patates, ve, soğan, aklınıza ne geliyorsa.
0: Ve çiftçilere siz gübre dağıtıyorsunuz ve her gün kilometrelerce yol gidiyorsunuz. Özellikle o bölgeyi, evet. Köln bölgesini, işte Duisburg, ondan sonra nereler başka?
1: Ağırlığımız o taraf, Köln, Berkheim, Erfstadt, ondan sonra Grünbroich. Buralar genellikle bizim
0: şu an
1: müşterilerimizin olduğu yerler.
0: Şu an neredesin abi?
1: Şu an Köln'den geliyorum. Firmaya doğru gidiyorum. Fayat yapacağım. Gece 12'de başladım işe. Lage'ye birikim yapıyoruz. 10. ayda tekrar mısırı biçtikten sonra tarlaları tekrar gübrelememiz lazım toprağa. Ta 3. aya kadar kalacak.
0: Şu
1: 3.
0: an...
1: ayda yeniden ekim yapılacak.
0: Kusura bakma abi, araya girmek istemiyorum ama şu an durumu nasıl görüyorsun sen? Gerçekten de kendini belli ediyor mu yağmurun yağmıyor olması? Mesela bir hafta boyunca yağmur yağmayacak, öyle görünüyor.
1: Mısırlar çünkü tam daha büyümeden sararmaya başladı. Normalde tam büyümesi lazım. Biz sararınca topluyoruz mısırları. Yani toplamıyoruz. Biçer döver giriyor onu. Un gibi yapıyor böyle. Biz onları biyogaz anlagelerde kullanıyoruz. Yani yeşil enerjide kullanılıyor. Ondan sonra gazını çıkartıp makinelerde kullanıyorlar. Kalan res pososunu tekrar tarlaya gübre olarak atıyoruz. Yani hiçbir şey ziyan olmuyor. Mısırlar sapıyla samanıyla beraber biçiliyor hepsi.
0: Hı hı. Ama şu an...
1: Ben de mısırların büyüyüp sararması lazım. Yani bayağı büyümesi lazım. Şu an tam büyümedi. Çok sıcak olduğu için şimdiden kurumaya başladı mısır. O evet. Da bizim için iyi değil. Evet. Fazla mahsul alamayacağız o zaman.
0: Peki başka... Peki, buyur abi, devam et. Buyur, dinliyoruz seni. Dinliyoruz. Hepimiz dinliyoruz.
1: Başka valla buğday falan vardı. Buğdaylar toplandı şimdi de. Patates, soğan da bir sene fazla patates ekilmeyecek. Geçen seneden çok ekim yapıldı.
0: Ha, patates bayağı fazlası vardı zaten, doğru. Evet, hediye evet, edilmişti hatta.
1: 25 bin ton biz çıkarttık patates.
0: Evet.
1: Ama çoğu kaldı yani, fiyatlar çok düşük.
0: Evet.
1: Evvelki seneye nazaran fiyatlar çok düşük patateste. Bu sene ağırlık yok patatese yani o kadar. Oluyor. Genellikle mısır.
0: Hani pomesi ekmek arasına koyup yiyebileceğiz yani.
1: Aynen öyle.
0: Başka evet. Başka hangi ürünlerde sıkıntı var özellikle?
1: Vallahi şu anlık işte tek sıkıntımız mısırlardı.
0: Hı hı.
1: Bekliyoruz işte biraz. Şimdi gübreleyemiyoruz da mısırları, büyüdüler bayağı bir. Yani tam büyümediler ama küçükken gübre atabiliyorduk. Şimdi onu da atamıyoruz. İşte artık bakalım ne olacak. 10. ayda normalde biçilmesi lazım.
0: Mısır da yemeyiz artık canım bizden ha. Mısır da patlatmayız evet, artık. Abi çok çok çok teşekkür evet. ediyorum Ümit abi, katıldığın için çok sağ olasın.
1: Sağ olun. Sağ olun, teşekkür ederim, çok iyi dinliyoruz sizi yani, devamlı her gün yoldayım zaten, 7/24 hep radyo açık.
0: Sizler için yapıyoruz, dinlemeye devam edin, kolaylıklar diliyoruz, iyi istirahatler, birazdan işi bırakacağım dedin.
1: Kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Eyvallah.
1: Teşekkür ederim.
0: Kolay gelsin, hayırlı yolculuklar, güzel günler diliyoruz. Evet. Bizi dinlemeye devam et. Sağ olasın. Bak bu da Ajda Pekkan. Arada sırada Metropol FM'de. Günaydın. Herkese selamlar.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: Değerli dinleyenler, Mainz Ağır Ceza Mahkemesi'nde çocuk istismarı davası gündemde. Mainz Eyalet Mahkemesi'nde yargılanan 36 yaşındaki bir erkekle 22 yaşındaki hayat arkadaşının, aralarında birkaç aylık öz oğullarının da bulunduğu, çocuklara yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla hakim karşısına çıktığı bildirildi. Mahkeme sürecinin önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor. Ve Güney Fals bölgesinde Bunas veya kapsamlı bir askeri tatbikat başlattı. Yetkililer özellikle Offenbach çevresinde kamuflajlı askeri araç konvoylarının görülebileceğini açıkladı. Tatbikata yaklaşık 100 asker, çeşitli askeri araçlar ve 6 hava aracı katılıyor. Tatbikatın gelecek hafta Cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor. Koblenz kentinde düzenlenecek yardım amaçlı futbol maçında çok sayıda ünlü isim sahaya çıkacak. Destek sunan sanatçılar arasında Ramon Rosselli, Pietro Basile ve Vincent Gross'un yanı sıra eski futbolcular Kevin Großkreutz ve Ike Emil de etkinlikte yer alacak. Eyaletin Dudenhof bölgesinde bir depoda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Çökme tehlikesi bulunan depoda itfaiye ekipleri saatlerdir müdahale ediyor. Yangın sırasında bir kişi hafif yaralanırken yoğun duman nedeniyle yapılan uyarı kaldırıldı. Bölgedeki bazı yolların kapalı kalabileceği bildirildi. Ve Almanya'da emekli sayısı rekor seviyeye ulaştı. Alman emeklilik sigortası DRV'un verilerine göre 2025 yılı sonunda yaklaşık 19 milyon kişiye yasal emekli aylığı ödendiği ve harcamaların 301 milyar euroya yükseldiği belirtildi. Almanya'da yaklaşık her 3 emekliden biri erken emekliliği tercih ediyor. Almanya'da siyasi motivasyonlu suçlar geçen yıl rekor seviyeye ulaştı. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, 2025 yılında 85 binden fazla siyasi nedenli suç kaydedildiğini açıkladı. Sol görüşlü suçlarda %42 artış yaşanırken, şiddet olaylarının büyük bölümünün aşırı sağcı failler tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Değerli dinleyenler, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı çevresinde gerilim yeniden yükseldi. ABD ordusuna ait bir Apache helikopterinin düşmesinin ardından Washington, İran'daki hava savunma ve radar hedeflerine saldırı düzenlediğini açıkladı. İran ise buna karşılık bölgedeki bazı ABD üslerini füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu. Bölgede tansiyon yeniden yükselirken tarafların yeni adımları merakla bekleniyor.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

Cem Belevi sevmediyor. Günaydın. Herkese selamlar. Güzel cumalar diliyoruz efendim. Herkese guten morgen. Radar ihbarları geliyor bir sürü. Berlin'de Johannes Tiburtius Brücke, o renkli ev var ya, orada yolda radar bulunuyormuş. Serap Hanım paylaştı. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Az önce taksici Mustafa Bey Bremen'den bir ihbarda bulundu. Hohlab'da radar var demişti. Biraz daha ileride diyor Nadir Bey, Bremen'den bildiriyor. Biraz ileride karşı şeritte Hans Bektaş Tuhasi'de eski Hauptzollamt önünde de radar var. Burada da dikkat demiş. Dikkat. Radar kontrolleri tüm hafta devam edecek demiştim. Radara giren oldu mu bu hafta? Ben her gün anons ettiğim yerde girdim ya vallahi. Girince hani tam böyle radar patlıyor ya, o an ne diyorsun? Ne diyorsun o an? İnan ki büyük bir ihtimalle hepimiz aynı şeyi diyoruz. Senden başka, hay ananı seveyim gibi.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

0: bu ne be?
1: L'Italiano şarkısı, L'Italiano. İtalya'ya gidiyoruz. İtalya'dan enteresan bir haber. Yıl kör taklidi yapıp bir adam 1 milyon euro ödenek almış. 53 yıl kör taklidi yapıp 1 milyon euro ödenek alan adam çit budarken yakalanıyor. 53 yıl boyunca adam bu yardımları alıyor. Ve sonunda birisi 53 yıl sonra şüpheleniyor. Lan bu adam kör olmayabilir. Bunu bir kontrol edelim diyorlar. Kontrolde adamın tarlada çit budadığını görüyorlar. Hadi bu yıl bu adam 53 yıl boyunca gördüğü halde görmüyormuş gibi yapmış. Ama parayı verenler de gördükleri halde görmüyorlar gibi yapmışlar. İtalya'nın Metin Şentürk'ü bu adamın demek ki.

Are you original? Demet Akalın bir şey mi dedin? Metropol FM'deydi. 53 yıl boyunca kör taklidi yapıp İtalya'da 1 milyon euro ödenek alan adam çit budarken yakalanıyor. Dinleyicimiz Erkan yazmış. Ne var bunda diyor, niye şaşırdın diyor. Kör görmez, çit budar diyor. Hadi bu adam 53 yıl boyunca kör taklidi yaptı. Yardım almak için. Bu parayı ödeyenler? Onlar gördüklerini sanıyorlar. Asıl onlar kör. Aklıma şey geldi. Kör tuttuğunu, topal yakaladığını. Öpermiş derler ya. Adam hazır ben bunları yakalamışken 53 yıl boyunca

Ferhat diyor ki o kör İtalya'nın yaptığı da bir şey mi diyor. Ben evlendiğimden beri hanımın söylediklerini duymamak için diyor sağır taklidi yapıyorum diyor.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. Nach dem Fund einer Sprengstoffdrohne auf dem Flughafen Leipzig-Halle laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Die Federführung übernommen hat inzwischen der Generalbundesanwalt. Aus den Ländern kommen Forderungen nach einem besseren Schutz der Flughäfen und es wird auch darüber diskutiert, wie gut die Drohnenabwehr hierzulande überhaupt funktioniert.
2: Die Ermittler gehen davon aus, dass die mit Sprengstoff beladene Drohne in der Nähe von ukrainischen Frachtflugzeugen gezielt zur Explosion gebracht werden sollte. Laut Experten ist Deutschland technologisch in der Lage, solche Angriffe abzuwehren. Allerdings ist nicht immer gleich klar, wer zuständig ist. Mal Bundespolizei, mal Landespolizei, im Notfall sogar die Bundeswehr. Für eine bessere Abstimmung fordert der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags, Röwekamp, gegenüber dem RND eine zentrale Zuständigkeit beim Bundesinnenministerium. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
1: Erste Folgen der Trockenheit sind im Supermarkt angekommen und wirken sich auch bei anhaltendem Regenmangel wahrscheinlich noch weiter aus. Nach Angaben von Marktbeobachtern ist Gemüse in zahlreichen Fällen für die Verbraucher teurer geworden. Gurken, Paprika, Salat und Kohl wird wegen der knappen Versorgungslage teurer. Bei Obst überwiegen hingegen günstigere Preise als im letzten Jahr. Der Gewinn beim Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck ist im zweiten Quartal um 48% eingebrochen. Im Vorjahresvergleich sank das Konzernergebnis von 245 Millionen Euro auf 128 Millionen, teilte der DAX-Konzern mit. Vor allem die hohen Zölle hätten sich weiterhin belastend auf das Ergebnis ausgewirkt, heißt es. Daimler Truck hatte bereits 2025 ein Sparprogramm aufgelegt, um die laufenden Kosten um mehr als 1 Milliarde Euro zu senken. In Deutschland sollen bis 2030 etwa 5000 Stellen wegfallen. Zum Sport. Mit dem Duell zweier Traditionsvereine startet die 53. Saison in der zweiten Fußball-Bundesliga. Der VfL Bochum empfängt zum Auftakt heute Abend Hertha BSC.
3: Sowohl Bochum als auch Hertha gehen mit einigen Fragezeichen in die neue Saison. Bei beiden Clubs hat sich personell viel verändert. Vom Aufstieg will diesmal keiner offen reden. Saisonziel ist ein einstelliger Tabellenplatz. Topfavorit ist der VfL Wolfsburg. Der Bundesliga-Absteiger will sofort zurück in Liga 1. Thomas Brock, Sportredaktion.
1: Anstoß in Bochum ist heute um 20.30 Uhr.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın silah bırakmasına ilişkin yol haritasının netleşmeye başladığı belirtildi. Basındaki haberlere göre güvenlik bürokrasisi silahların bırakılması, mağaraların boşaltılması ve lojistik malzemelerin teslimi için yaklaşık 2 aylık süre öngörüyor. Sürecin Eylül sonuna kadar tamamlanması ve gerekli Milli Güvenlik Kurulu kararının çıkması halinde çerçeve düzenlemenin Ekim ayında uygulanmaya başlaması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Suudi Arabistan'da günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştiriyor. Erdoğan ziyaret kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşecek. Görüşmelerde bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra ülkeler arasındaki ilişkiler ele alınacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda çocuk koruma kanunu teklifinin ilk iki maddesi kabul edildi. Düzenlemeye göre silahını gerekli şekilde korumayıp bir çocuğun eline geçmesine neden olanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Ayrıca 12-18 yaş arasındaki çocuklar için ceza oranları yeniden düzenlendi. Bazı ağır suçlarda yaş indiriminin uygulanmamasının önü açıldı. Aziz İhsan Aktaş, suç örgütü davasında Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ile Özcan Zenger hakkında tahliye kararı verildi. Mahkeme iki sanığın sağlık durumlarını dikkate alarak yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Diğer 5 sanığın tutukluluğu ise devam edecek. Gazeteci Uğur Mumcu suikastinin yeniden incelenmesi kapsamında Mumcu ailesi Adalet Bakanı Akın Gürlek'le görüştü. Görüşmenin ardından konuşan Güldal Mumcu, tetikçilerin ve azmettiricilerin kim olursa olsun ortaya çıkarılmasını talep ettiklerini söyledi. Bakan Gürlek'in de cinayetin tüm bağlantılarının aydınlatılması için çalışacaklarını ifade ettiği belirtildi. Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah binlerce taraftarın katıldığı törenle Bordo Mavili kulübe imza attı. Stadyumda meşaleler ve tezahüratlarla karşılanan Mısırlı Yıldız hayatında ilk kez böyle bir karşılama gördüğünü söyledi. Salah Trabzon'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu da belirtti. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove'yi deplasmanda 1-0 yendi. 71. dakikada Autara'nın kırmızı kartıyla 10 kişi kalan siyah beyazlara galibiyeti 80. dakikada Semih Kılıçsoy getirdi. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentür.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli, sıcaklık Mainz ve Rüsselsheim'de 17, Wiesbaden'da 16 derece. Gün boyunca 3 şehirde 14 ile 26 derece arasında sıcaklıklar bekleniyor. Güneş ışıkları gün boyunca etkili olacak. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
6: An itibariyle gram altın yaklaşık 119 euro 39 sent. Çeyrek altın ise 208 euro 93 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 54 lira 96 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Koray Avcı, Hicran Ümit Sayın'la beraber mutlu güzel sabahlar. Çay şekeri programımızın işte dördüncü saatini başlatmış bulunuyoruz günlerden de. Allah'ım cuma, haftanın son iç günü, cuma günü geldi. 7 Ağustos günlerden bir bölümümüz için belki de tatilin başlangıcı. Bir bölümümüz için de tatilin sonu. Almanya'ya geri dönenler de var tatilden. Rheinland-Pfalz, Hessen ve Saarland eyaletinde pazartesi günü okullar başlıyor. Öğrenciler anne, keine Lust auf Schule diyorlar. Onlara başarılar diliyoruz yeni eğitim döneminde. Anneler babalar da oh be şu okullar başlıyor nihayet diyordur. İnşallah güzel bir tatil geçirmişsinizdir. Tatilde olanlar sizlere de buradan iyi tatiller. Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor tatil? Türkiye'de misiniz? Başka bir yerde misiniz? Gönderin gelsin 0-30-217-970-71. Gönderenler var. Mesaj gönderenler var. Kim de göndermiş? Beymen Nortan Ali şey diyor. İtalya'daki adam 53 yıl boyunca kör taklidi yaparak yardım almış. Toplamda 1 milyon euroluk ödenek almış. 53 yıl boyunca. Hadi o görebildiği halde kör taklidi yapmış. Peki ona bu yardımı verenler abi onlar da mı körmüş ya? Onlar görebildikleri halde görememişler. Onlarınki taklit değil, gerçek. Ali de diyor ki Bremen Nortan, bombacı mülayim de vardı diyor.

Köle bir sadaka, köle bir sadaka, o geldi aklıma diye. Sonra bombayı görünce nasıl kaçıyor da, hatırladın mı? Bir de topal vardı öyle. Türkiye'de diyor bir Şerafettin hatırladım, Şerafettin Nini hatırladınız mı onu? Şerafettin Gencel diye bir adam ölen annesinin kılığına giriyor, yaklaşık 2 yıl boyunca annesinin emekli maaşını çekiyor abi. Başında eşarp, baston ve gözlükle bankaya gidiyor. Hatırlıyorum ben onu. Haberini bile yapmıştım o zamanlar. Sonrasında yakalanıyor. 14 ay hapis yemişti. Evet. Bu da Almanya'nın Şerafettin Ninesi. İtalya'nın.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Güzel sabahlar diliyoruz. Metropol FM burası. Haftanın son iş günü, çalışmakta olanlara tabii ki kolaylıklar diliyoruz. Hayırlı işler. Birçok yerde radar var. İhbarları geliyor. Neymiş bakayım bir. Stiglitz'te Johannes Tiburtius Brücke. Renkli evin orada dedi dinleyicimiz. Burada radar var. Nordstraße in Bremen. Hulap'ın orada. Başka? Mersen yazmış Beyza. Şu anda Paris'e doğru yola çıktık eşimle birlikte. Bilirsin aşkın şehri diyor. Aman aşkın şehrinde kavga etmeyin ha. Paris'in ünlü Zinsburtuş kayıtlarını bilir misin diyor. Bilirim. Şanzelizi. Bu kadar. Ya Paris'e gidenler ama Paris'i pek beğenmiyorlar ya. Ben öğrenciyken gitmiştim de bayağı oluyor. Pek fazla hatırlamıyorum. Kalabalıktı. Bir de çok kirli gibi, pis gibi aklımda kaldı Paris. Gidenler de öyle çok fazla beğenmiyor. Barcelona mıydı? Barcelona çok revaçta son yıllarda. Sevcan yazmış. Kadınlar hamamındaki kör olmayan kör kimdi ya diyor. Kör kemancı. Kadınlar hamamının kör kemancısının kör olmadığı ortaya çıkıyor. Roma güzel demiş dinleyicimiz. Kör kemancı sonra diyor. Ben göreceğimi gördüm. Polat Paris'ten bir hayal kırıklığı diyor. Adı var. Paris'e doğru yol aldıysanız yol yakınken değiştirin, Roma'ya gidin. Kavga başladı. Gidelim mi gitmeyelim mi? Oraya mı gidelim? Yok başka bir yere gidelim.

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi.
2: Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.
0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
3: Değerli dinleyenler, Mainz Ağır Ceza Mahkemesi'nde çocuk istismarı davası gündemde. Mainz Eyalet Mahkemesi'nde yargılanan 36 yaşındaki bir erkekle 22 yaşındaki hayat arkadaşının, aralarında birkaç aylık öz oğullarının da bulunduğu, çocuklara yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla hakim karşısına çıktığı bildirildi. Mahkeme sürecinin önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor. Ve Güney Fals bölgesinde Bunas veya kapsamlı bir askeri tatbikat başlattı. Yetkililer özellikle Offenbach çevresinde kamuflajlı askeri araç konvoylarının görülebileceğini açıkladı. Tatbikata yaklaşık 100 asker, çeşitli askeri araçlar ve 6 hava aracı katılıyor. Tatbikatın gelecek hafta Cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor. Koblenz kentinde düzenlenecek yardım amaçlı futbol maçında çok sayıda ünlü isim sahaya çıkacak. Destek sunan sanatçılar arasında Ramon Rosselli, Pietro Basile ve Vincent Gross'un yanı sıra eski futbolcular Kevin Großkreutz ve Ike Emil de etkinlikte yer alacak. Eyaletin Dudenhof bölgesinde bir depoda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Çökme tehlikesi bulunan depoda itfaiye ekipleri saatlerdir müdahale ediyor. Yangın sırasında bir kişi hafif yaralanırken yoğun duman nedeniyle yapılan uyarı kaldırıldı. Bölgedeki bazı yolların kapalı kalabileceği bildirildi. Ve Almanya'da emekli sayısı rekor seviyeye ulaştı. Alman emeklilik sigortası DRV'un verilerine göre 2025 yılı sonunda yaklaşık 19 milyon kişiye yasal emekli aylığı ödendiği ve harcamaların 301 milyar euroya yükseldiği belirtildi. Almanya'da yaklaşık her 3 emekliden biri erken emekliliği tercih ediyor. Almanya'da siyasi motivasyonlu suçlar geçen yıl rekor seviyeye ulaştı. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, 2025 yılında 85 binden fazla siyasi nedenli suç kaydedildiğini açıkladı. Sol görüşlü suçlarda %42 artış yaşanırken, şiddet olaylarının büyük bölümünün aşırı sağcı failler tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Değerli dinleyenler, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı çevresinde gerilim yeniden yükseldi. ABD ordusuna ait bir Apache helikopterinin düşmesinin ardından Washington, İran'daki hava savunma ve radar hedeflerine saldırı düzenlediğini açıkladı. İran ise buna karşılık bölgedeki bazı ABD üslerini füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu. Bölgede tansiyon yeniden yükselirken tarafların yeni adımları merakla bekleniyor.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

0: Eklerime kadar acıyor.
1: Abla! Abla 7,5 milyonluk kardeşim. 7,5 milyonluk bir takımı yapacağım. İhtiyaçtan dolayı kardeşim. 7,5 milyon.

0: Arkan'ı dinledik. Taş parçası. Güzel sabahlar. Herkese merhabalar. Günlerden Cuma, haftanın son iş günü. Bremen'den Mustafa Bey bir radar ihbarında daha bulunuyor.
1: Alo Serdar'ım. Kırpırsınale'de bir radar daha var. Taksim Usti Bremen'den. Saygılar, sevgiler, hayırlı cumalar.
0: Kurfürsten Ali in Bremen. Burada da yolda radar var. Dikkat. O öten horoz kimin horozu diye sormuş Etem. Radyomuzun horozu. Hakan yazmış. Senin yancın Hakan nerede? Yancı çok iyiymiş ya. Ben ona torpağım diyorum biliyorsun. Artık yancı değil. Başka? Kim de göndermiş? Düren'den, Düren Birkesdorf'tan yazmış. İsmini yazmamış ama Mahmut yazmış. 10 yıl önce diyor Yunus Frankfurt'tan. 10 yıl önce Paris'e senin gibi öğrenciyken gitmiştim. 10 yıldır her konusu açıldığında da hiç güzel bir şehir değil, tamamen şişirilmiş bir balondur Paris deyip durdum diyor. 10 yıl sonra tekrar gittim ve şu anda muhteşem bir şehir olduğunu düşünüyorum diyor. Gezilecek çok güzel yerleri var, biraz daha pahalı diyor. Ama oralar gerçekten... Başka yerlerde bulamayacağın güzel mekanlar var diyor. Demek ki Yunus, ikimizin sorunu Paris'te değildi, paraylaydı demek ki. Fakirsen Paris güzel gelmiyor adama. Para arttıkça Paris hoşuna gidiyormuş Yunus'un. Her yer güzel be.

0: beni. Radarlar sizi yakmasın. Özgür, dinliyoruz seni.
1: Selam Serdar. Laşko Ali'de, Berlin'de, 30'luk bölgede, Temple of'a doğru, orada bir tane grava kedi duruyor.
0: Laşko Ali in Richtung Temple of.
1: Doğru. Aynen, 30'luk bölgede.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın Özgür. Seviyoruz seni Özgür.
2: Sağ olun, kolay gelsin.
0: Nereye gidiyorsun?
2: Bak, müşteriye doğru gidiyorum.
0: Ne müşterisi? Ne yapıyorsun?
2: Türk şoförü. İnşaat malzemesi götürüyorum.
0: Ne zaman bitiriyorsun işi?
2: Vallahi işim müşteriye verdikten sonra işim bitiyor.
0: Oo, hadi bakalım.
2: Trafiğe bağlı.
0: Tatil var mı?
2: Var. 2 hafta kaldı. Geçen hafta hatta bu yayında bir gürültü patırtı oldu benim yüzümden. 3 hafta sonra gideceğim diye. Umurumda değil demiştin.
0: Ha, tamam. Niye patırtı oldu?
2: Vallahi biri dedi ben gidiyorum. Arkadaşa söyleyin.
0: Ha, o üzülmesin, morali bozulmasın diye. Tamam,
2: hadi. Üzülmesin, aynen. Ben gidiyorum dedi. O da gelince ben de ona o mesajı gönderdim.
0: En güzeli o. Herkes dönünce gitmek zaten. Özgür, kendine iyi bak. Hayırlı işler. Kolaylıklar.
2: Sağ ol. Size de kolay gelsin.
0: Sağ olasın. Sağ olasın. Hakan Bektaş, Bilal Ancı, Yaktın Beni'den hemen sonra. Alişan. Kadere bak. Kadere bak. Gelsin Kirşin'den Mustafa Cengiz. Büyük bir zevkle dinliyoruz diyor. Paris Gelsenkirchen'den bile daha pis yahu diyor. Doğru hatırlıyorsun diyor. Biz paramızın yettiği yere gittiğimiz için. Para oraya yetiyordu, ne yapalım.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM, senin radyon. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Hadise ve Motive, Labirent dediler. Saatlerimiz de ona dayandı. Teşekkür ediyoruz Ludwigsburg'dan. İknur yazmış, sizi dinliyoruz büyük bir zevkle demiş. Teşekkür ediyoruz. Başka kim ne var? Kimden ne var? Heidelberg'den Hakkı yazmış. Ne diyor? Sen de Galatasaraylısın biliyorum diyor. Bu bizim beceriksizlere bir sözün yok mu diyor. Hala bir transfer yok, delireceğim diyor. Millet Salah'ı getiriyor diyor. Biz öyle izliyoruz diyor. Demek ki bu yıl öyle olacak. Geriye bıraktığımız yıllarda bizi izliyorlardı. Bu yıl demek ki biz kenara çekileceğiz. Biz izleyeceğiz arkadaşlar. Öyle görünüyor. Muhammed Salah Trabzonspor'da ne karşılama yapıldı. Güzel bir kutlama yapıldı dün. Muhammed Salah da şaşırdı. Hayatında böyle bir şey görmedim dedi. Sen değil, Mısır tarihi görmedi be. Güzel de bir şarkı yapmışlar ona. Allah Allah Allah Allah Muhammed Salah diye güzel bir tat renk getirecek Muhammed Salah ve Trabzonspor bu yıl lige öyle görünüyor. Hadi bakalım güzel çekişmeli bir lig olsun. Hak eden kazansın, her zaman söylediğimizi söylüyoruz. Bottrop, Şenol günaydın. Hayırlı cumalar, keyifli cumalar. İyi hafta sonları benden bugünlük, bu haftalık bu kadar. Pazartesi görüşmek üzere.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. Nach dem Fund einer Sprengstoffdrohne auf dem Leipziger Flughafen hat der Vorstandschef des Rüstungskonzerns Rheinmetall, Armin Papperger, mehr Anstrengungen Deutschlands bei der Drohnenabwehr angemahnt. Deutschland sei nicht ausreichend geschützt vor solchen Attacken, sagte Papperger der dpa.
2: Drohnen sehr schnell erkennen und dann notfalls auch abschießen, das muss möglich sein, sagt der Rheinmetall-Chef. Aber Deutschland sei noch nicht überall mit der entsprechenden Abwehrtechnologie ausgestattet, warnt er, obwohl die grundsätzlich vorhanden sei. Als erstes müsse aber definiert werden, was geschützt werden solle. Denn neben Flughäfen gäbe es weitere potenzielle Ziele, die zur sogenannten kritischen Infrastruktur zählen. Rheinmetall und andere Rüstungskonzerne entwickeln Systeme zur Früherkennung und Abwehr von Drohnen. Thomas Thonfeld, Nachrichtenredaktion.
1: Die deutschen Exporte sind trotz aller Belastungen durch den Iran-Krieg im Juni auf einen Rekordwert gestiegen. Insgesamt wurden Waren im Wert von mehr als 139 Milliarden Euro ins Ausland ausgeführt. Die Exporte sind damit den fünften Monat in Folge gewachsen und erweisen sich als Stütze für die schwächelnde deutsche Wirtschaft. Die USA blieben mit einem Volumen von gut 12 Milliarden Euro der wichtigste Einzelabsatzmarkt. E-Scooter-Fahrer ziehen sich bei Unfällen deutlich häufiger Kopfverletzungen und Schädigungen innerer Organe zu als Motorrad- oder Fahrradfahrer. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle britische Studie.
3: Das Risiko für ein Schädel-Hirn-Trauma ist bei E-Scooter-Unfällen fast doppelt so hoch wie bei Radfahrern und mehr als dreimal so hoch wie bei Motorradfahrern. Ursache dafür sind laut den Forschern vor allem, dass Scooterfahrer kaum Helme tragen und die stehende Fahrposition. Bei abruptem Bremsen werden Fahrer leicht kopfüber nach vorn über den Lenker geschleudert. Auffällig ist laut den Forschern auch der hohe Anteil von Minderjährigen unter den Schwerverletzten. Die Autoren der Studie plädieren für strengere Sicherheitsregeln, eine Helmpflicht und geschützte Fahrspuren. Aus London, Philipp Detlefs.
1: In Thailand sind bei einem Schusswaffenangriff an einer Schule nördlich von Bangkok mindestens 7 Menschen getötet und mehr als ein Dutzend weitere verletzt worden. Nach ersten Informationen soll es sich bei den Toten um 3 Lehrer und 3 Schüler sowie den jugendlichen Täter handeln. Der genaue Tathergang und das Motiv sind zunächst unklar.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın silah bırakmasına ilişkin yol haritasının netleşmeye başladığı belirtildi. Basındaki haberlere göre güvenlik bürokrasisi silahların bırakılması, mağaraların boşaltılması ve lojistik malzemelerin teslimi için yaklaşık 2 aylık süre öngörüyor. Sürecin Eylül sonuna kadar tamamlanması ve gerekli Milli Güvenlik Kurulu kararının çıkması halinde çerçeve düzenlemenin Ekim ayında uygulanmaya başlaması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Suudi Arabistan'da günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştiriyor. Erdoğan ziyaret kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le görüşecek. Görüşmelerde bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra ülkeler arasındaki ilişkiler ele alınacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Çocuk Koruma Kanunu teklifinin ilk 2 maddesi kabul edildi. Düzenlemeye göre silahını gerekli şekilde korumayıp bir çocuğun eline geçmesine neden olanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Ayrıca 12-18 yaş arasındaki çocuklar için ceza oranları yeniden düzenlendi. Bazı ağır suçlarda yaş indiriminin uygulanmamasının önü açıldı. Aziz İhsan Aktaş, suç örgütü davasında Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ile Özcan Zenger hakkında tahliye kararı verildi. Mahkeme iki sanığın sağlık durumlarını dikkate alarak yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Diğer 5 sanığın tutukluluğu ise devam edecek. Gazeteci Uğur Mumcu suikastinin yeniden incelenmesi kapsamında Mumcu ailesi Adalet Bakanı Akın Gürlek'le görüştü. Görüşmenin ardından konuşan Güldal Mumcu, tetikçilerin ve azmettiricilerin kim olursa olsun ortaya çıkarılmasını talep ettiklerini söyledi. Bakan Gürlek'in de cinayetin tüm bağlantılarının aydınlatılması için çalışacaklarını ifade ettiği belirtildi. Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah, binlerce taraftarın katıldığı törenle Bordo Mavili kulübe imza attı. Stadyumda meşaleler ve tezahüratlarla karşılanan Mısırlı Yıldız, hayatında ilk kez böyle bir karşılama gördüğünü söyledi. Salah, Trabzon'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu da belirtti. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Craiova'yı deplasmanda 1-0 yendi. 71. dakikada Autara'nın kırmızı kartıyla 10 kişi kalan siyah beyazlara galibiyeti 80. dakikada Semih Kılıçsoy getirdi. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Mainz, Wiesbaden ve Rüsselsheim'de hava güneşli, sıcaklık Mainz ve Rüsselsheim'de 17, Wiesbaden'da 16 derece. Gün boyunca 3 şehirde 14 ile 26 derece arasında sıcaklıklar bekleniyor. Güneş ışıkları gün boyunca etkili olacak. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
6: An itibariyle gram altın yaklaşık 119 euro 39 sent. Çeyrek altın ise 208 euro 93 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 54 lira 96 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: Değerli dinleyenler, Mainz Ağır Ceza Mahkemesi'nde çocuk istismarı davası gündemde. Mainz Eyalet Mahkemesi'nde yargılanan 36 yaşındaki bir erkekle 22 yaşındaki hayat arkadaşının, aralarında birkaç aylık öz oğullarının da bulunduğu çocuklara yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla hakim karşısına çıktığı bildirildi. Mahkeme sürecinin önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor. Ve Güney Fals bölgesinde Bunas veya kapsamlı bir askeri tatbikat başlattı. Yetkililer özellikle Offenbach çevresinde kamuflajlı askeri araç konvoylarının görülebileceğini açıkladı. Tatbikata yaklaşık 100 asker, çeşitli askeri araçlar ve 6 hava aracı katılıyor. Tatbikatın gelecek hafta Cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor. Koblenz kentinde düzenlenecek yardım amaçlı futbol maçında çok sayıda ünlü isim sahaya çıkacak. Destek sunan sanatçılar arasında Ramon Rosselli, Pietro Basile ve Vincent Gross'un yanı sıra eski futbolcular Kevin Großkreutz ve Ayke Emil de etkinlikte yer alacak. Eyaletin Dudenhof bölgesinde bir depoda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Çökme tehlikesi bulunan depoda itfaiye ekipleri saatlerdir müdahale ediyor. Yangın sırasında bir kişi hafif yaralanırken yoğun duman nedeniyle yapılan uyarı kaldırıldı. Bölgedeki bazı yolların kapalı kalabileceği bildirildi. Ve Almanya'da emekli sayısı rekor seviyeye ulaştı. Alman emeklilik sigortası DRV'un verilerine göre 2025 yılı sonunda yaklaşık 19 milyon kişiye yasal emekli aylığı ödendiği ve harcamaların 301 milyar euroya yükseldiği belirtildi. Almanya'da yaklaşık her 3 emekliden biri erken emekliliği tercih ediyor. Almanya'da siyasi motivasyonlu suçlar geçen yıl rekor seviyeye ulaştı. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, 2025 yılında 85 binden fazla siyasi nedenli suç kaydedildiğini açıkladı. Sol görüşlü suçlarda %42 artış yaşanırken, şiddet olaylarının büyük bölümünün aşırı sağcı failler tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Değerli dinleyenler, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı çevresinde gerilim yeniden yükseldi. ABD ordusuna ait bir Apache helikopterinin düşmesinin ardından Washington, İran'daki hava savunma ve radar hedeflerine saldırı düzenlediğini açıkladı. İran ise buna karşılık bölgedeki bazı ABD üslerini füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu. Bölgede tansiyon yeniden yükselirken tarafların yeni adımları merakla bekleniyor.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM sabah sunucusu nasıl olmalı?
1: Sert bakışlı, dik, mağrur, yiğit, atılgandır, gözleri ateş saçar.
0: Serdar ve Yeşilçam arkadaşları Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programında hafta içi her gün 6 ile 10 arası sizlerle. Sakın kaçırmayın.
2: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biraz geç girdim. Heyecan yapayım değil mi abi? O heyecanı ben kendime yaptım herhalde. Beni takan kim ki ya? Ben DJ Hakan, hazırsanız hafta sonuna giden bu son virajı birlikte dönüyoruz arkadaşlar. Evet, bugün günlerden dediğim gibi cuma, hafta sonunun müjdesi geldi. İşi gücü biraz böyle kenara bırakın. Yüzünüze kocaman bir gülümseme olsun. Çünkü önümüzdeki iki günlük keyif var. Ve boyun önümüzdeki iki saat boyunca da yine dop dolu olacağız. Bakayım, gündemi karıştıran dedikodularımız olacak. Bol kahkahamız olacak. Tabii ki sizin de birbirinden ilginç mesajlarınız ve tabii ki sadece benim özenle seçtiğim sizler için güzel parçalarım olacak. Nerede? Rengarenk programında. Yeter. Tamam, yeter. Kes. Kahvenizi alın siz. Sesinizi açın. Radyonun sesi biraz daha aç. Aç böyle be. WhatsApp hattımızı da sakın ama boş bırakmayın. Çünkü bugün de rengarenkte konuşacağız, güleceğiz, tartışacağız ve hafta sonunu bomba gibi bir morale giriş yapacağız. Okey mi? Şimdi DJ Hakan'la Ladies and Gentlemen rengarenk başlıyor. Adaşımla bugünkü programın açılışını yapıyorum. Hangi şarkıymış o? Und I need it. Geliyor. 5, 4, 3, 2, 1, start.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

hassas bir konuya geleceğim ama öncesinde dinleyicilerimin mesajları var. Hoş geldiniz. Bir de şöyle eskilerden oynak bir Robert Hatemo şarkısını çalmayalım mı? İyi yayınlar diliyorum. Dortmund'dan sevgiler. İsim yok. Dortmund'dan sevgiler deyince herkes biliyor kim olduğunu. Zo. Şimdi Nike'le geçti arkadaşlar. Şimdi sevgili anne ve babalar. Yani birazdan inkar mekanizması devreye girebilir. Hazır olun. Yani yalandan kim ölmüş? Felsefesiyle, tamam mı? İstediğiniz kadar yalan söyleyebilirsiniz. Deniyor ki anne ve babalar ne kadar ben bütün çocuklarımı eşit seviyorum dese de içlerine bir yerde minicik de olsa bir favorisi varmış. Şimdi anneler hemen savunmaya geçecek tabii. Yok canım, olur mu öyle şey? Hepsi benim evladım. Hikaye. Ya mutlaka hepsi seni... hepsi senin evladındır da. Ama yani şimdi tamam ablacığım. Hepsi senin evladın da. Telefon çalınca birinin adını görünce yüzün gülüyor. Ötekinin adını görünce de ne yapıyorsun? Yine ne istiyor acaba diyorsun. Değil mi? Vardır. Mutlaka öyle vardır. Şimdi ben açık söyleyeyim. Benim kesinlikle favorim yok diyenlerin bir kısmına da böyle pek inanmıyorum. Sevgi ayrı bir mesele arkadaşlar. Abayla bir mesele. Ama insanın huyunun daha çok böyle uyuştuğu, ne bileyim böyle vardır ya böyle ya irgendwie doch noch süße dediğimiz, daha fazla böyle üzerine titrediği bir çocuk mutlaka olabilir. Hadi bakalım. Bugün aile sırlarını döküyoruz anne babalar. Çocuklarınız arasında gizli bir favoriniz var mı? Sizce evin en favorisi kim? Ama isim vermek zorunda değilsiniz tabii ki. Nitekim evde huzur bozulmasın. Alayım bakayım, bekliyorum. Sıkıyorsa yazın. Sıkmıyorsa isimsiz yazın.

0: Metropol FM, Rhein-Main Özel.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Hastürk. Koblenz'te 3 gün sürecek Rhein in Flammen etkinliği bugün başlıyor. Şehir yönetimi hafta sonu boyunca yaklaşık 140 bin ziyaretçi bekliyor. Programın en önemli bölümü kuraklık nedeniyle tartışılan cumartesi akşamındaki havai fişek gösterisi olacak. Rheinland-Pfalz'te bugün aynı zamanda yaz tatilinin son günü. ADAC, Hessen ve Saarland'da da tatillerin sona ermesi nedeniyle yollarda yoğunluk ve araç kuyrukları bekliyor. Sıcaklığa baktığımızda ise 24 ila 29 derece arasında olacak. Geceler ise daha serin bir havamız var.
0: Metropol FM Rhein-Main Özel'i dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Evet, anne ve babalar, çocuklarınız arasında gizli bir favoriniz var mı? Şimdi var mı diyorum ama aslında genelde vardır ama biz her ne kadar kabul etmesek de böyle ucundan böyle acıcık mutlaka var. Yani şimdi ya benim de iki çocuğum var ama ben burada bei mir ist es auch so etwas. Es ist ein bisschen ungerecht aber. Her ne kadar acı da olsa, tamam mı? Tabii ki bunu hiçbir zaman çocuklarımıza söylemiyoruz, iletmiyoruz, hissettirmiyoruz da. Ama bazı aileler var ki öyle bir hissettiriyorlar ki yani resmen görüyorsun böyle ayrımcılık yaptığını. Mesela Murat yazmış, biz üç kardeşiz Hakan abi. Annemin favorisi kesin abim diyor. Ben anneme sarılınca ne oldu? Para mı lazım diyor. Al işte. Sevgi yazmış. İki oğlum var, ikisini de eşit seviyorum ama küçük olan bu mesajı okuyorsa annem sana kurban olsun diyor. Sonra bir dinleyeceğim. Bakayım. Hoş geldin Hakan diyor. Ben de kendimden bahsedeyim. Biz 8 kardeşiz. Hangi birini seveceksin? Ben en küçüğüyüm diyor. Annem seni unutmuştur böyle yani o kadar çocuktan sonra. Bana soracak olsan annemin de en sevdiği evladı bendim. Bana hiç kıyamazdı diyor.

Benim de iki oğlum var. Bana hangisi daha çok seviyorsun diye sorarsan vallahi ikisini de benim canım, ayırmak mümkün değil. He he. Yahu he he. So, bir diğer dinleyicimize selam. Evet, bakayım, bu doğru. Evde bütün işlere koşturan pek kıymet görmez ama ayda yılda bir alo diyen pek kıymete biner diyor. Ya işte. En azından bizim ailede böyle diyor. Oo. Şaşıralım burada değil mi? Frankfurt'tan Dürdane Özel Zeybek. Sen yazmasaydın şaşardım zaten. İzmirliler için geliyor Dürdane, teşekkürler. Var mı İzmirliler? Berkay sizler için seslendiriyor. Oturmuş, yazmış, bestelemiş. O güzel kadife sesiyle. Ya kadife deyince Kemal Sunal filmindeki eşeğin adı geliyor. Onun adı da kadifeydi değil mi? Hadi gel de çıkma yoldan.

0: Hakan Bey, iyi yayınlar, merhabalar. Yemin ediyorum şimdi ben isteyecektim bu şarkıyı bir İzmirli olaraktan. Yani Allah'tan başka bir şey isteseymişim olacakmış. Loto mu oynasam, ne yapsam bugün? Çok teşekkür ediyorum. Ayşen ben, sevgiler, iyi yayınlar.
1: Ya işiniz gücünüz para.
2: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
3: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin. Süper Cumartesi.
4: Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.

0: Ayşen teşekkür ederiz. Sağ olasın. Bak ne kadar temiz kalbin varmış, görüyorsun değil mi? Evet, loto oynasaydın da kırılsaydık burada. Aynı zamanda bir dinleyicim daha var. Selam Hakan, ben de İzmirliyim, teşekkürler diyor. Şimdi sürekli bu dinleyicim kendini böyle kanıtlama çabasında. Dün izdivaç programı yapmıştım ya, Hakan bir fotoğrafı beğenmiştim. Bütün erkekler bana yazmaya başladı. Ben koca aramıyorum dedi. Diyenler genelde arayanlardır. Yani istemiyorum yan cebime. Aynen öyle. Arzu, İzmirli Arzu, teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Ve konumuz arkadaşlar şu anda, aha telefonda çalıyor. Niye arıyorlar beni? Bilemeyeceğim, göreceğiz. Merhabalar, kiminle görüşüyorum? Sesiniz gidiyor geliyor. Biraz daha böyle net konuşabilir misiniz?
1: Abi ben şeyde kulak kulak konuşmuyorum, normal telefonla konuşuyorum.
0: Aa, olmuyor ama, hiç sesiniz çok kötü geliyor.
1: Arıyorum bu zaman, öbür numarada hemen arayalım, oldu.
0: Tamam, görüşürüz. Ondan sonra nerede kalmıştık arkadaşlar, ha? Favori çocuğunuz kim demiştik değil mi? Konumuz buydu. Yani mutlaka aileler arasında bir favori çocuğu var deniliyor. Siz her ne kadar inkar etseniz var işte. Yani var. Yani aynaya bakın desem bakamazsınız. Yok, olmuyor. Şimdi mesela bir dinleyicim Serkan adına, biz dört kardeşiz diyor, annemin favorisi hiçbirimiz değiliz diyor. O torunlar, onların favorileri benim torunlar. Das hat ja aber gut gesagt, ne? Özlem, annemin favorisi erkek kardeşim. Çocuk 42 yaşında, annem hala o daha küçük, sen idare et diyor. Evet. Telefon geldi yine. Merhabalar, buyurun.
1: Hakan, duyabiliyor musun şimdi?
0: Şimdi çok iyi duyuyorum. Buyur, seni
1: Hakan,
0: dinliyorsun.
1: Ayrı yayında. Hakan, ben bir, sen yayınla ilgili değil de, Seda iki gün önce bir bu sinekler üzerinde...
0: Aa, bu çok üzerine... çok özel olay. Ben şimdi offline seni, ben seninle offline konuşacağım şimdi, tamam mı? Ondan sonra, ama öncesinde biz şimdi Murat Boz'un Püf adlı şarkısını çalıyoruz. Bizler öflerken, püflerken arkadaşlar... Ben de offline. Bakayım bana neler sallayacak, neler konuşacak, onu bir dinleyelim. Eğer işime gelirse alacağım yayına. Rengarenk desiniz.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: Değerli dinleyenler, Mainz Ağır Ceza Mahkemesi'nde çocuk istismarı davası gündemde. Mainz Eyalet Mahkemesi'nde yargılanan 36 yaşındaki bir erkekle 22 yaşındaki hayat arkadaşının, aralarında birkaç aylık öz oğullarının da bulunduğu çocuklara yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla hakim karşısına çıktığı bildirildi. Mahkeme sürecinin önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor. Ve Güney Pfalz bölgesinde Bundeswehr kapsamlı bir askeri tatbikat başlattı. Yetkililer özellikle Offenbach çevresinde kamuflajlı askeri araç konvoylarının görülebileceğini açıkladı. Tatbikata yaklaşık 100 asker, çeşitli askeri araçlar ve 6 hava aracı katılıyor. Tatbikatın gelecek hafta Cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor. Koblenz kentinde düzenlenecek yardım amaçlı futbol maçında çok sayıda ünlü isim sahaya çıkacak. Destek sunan sanatçılar arasında Ramon Rosselli, Pietro Basil ve Vincent Gross'un yanı sıra eski futbolcular Kevin Großkreutz ve Ayke Emil de etkinlikte yer alacak. Eyaletin Dudenhof bölgesinde bir depoda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Çökme tehlikesi bulunan depoda itfaiye ekipleri saatlerdir müdahale ediyor. Yangın sırasında bir kişi hafif yaralanırken yoğun duman nedeniyle yapılan uyarı kaldırıldı. Bölgedeki bazı yolların kapalı kalabileceği bildirildi. Ve Almanya'da emekli sayısı rekor seviyeye ulaştı. Alman emeklilik sigortası DRV'un verilerine göre 2025 yılı sonunda yaklaşık 19 milyon kişiye yasal emekli aylığı ödendiği ve harcamaların 301 milyar euroya yükseldiği belirtildi. Almanya'da yaklaşık her 3 emekliden biri erken emekliliği tercih ediyor. Almanya'da siyasi motivasyonlu suçlar geçen yıl rekor seviyeye ulaştı. Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, 2025 yılında 85 binden fazla siyasi nedenli suç kaydedildiğini açıkladı. Sol görüşlü suçlarda %42 artış yaşanırken, şiddet olaylarının büyük bölümünün aşırı sağcı failler tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Değerli dinleyenler, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı çevresinde gerilim yeniden yükseldi. ABD ordusuna ait bir Apache helikopterinin düşmesinin ardından Washington, İran'daki hava savunma ve radar hedeflerine saldırı düzenlediğini açıkladı. İran ise buna karşılık bölgedeki bazı ABD üslerini füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldığını duyurdu. Bölgede tansiyon yeniden yükselirken tarafların yeni adımları merakla bekleniyor.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Metropol FM'nin rengarenk tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Ve biraz önce Bremen'den Tanju adında bir dinleyicim aradı. Ondan sonra konumuzun dışına çıkınca bir saniye yo sen dur falan dedi, böyle karşılıklı böyle güreştik. Ondan sonra ben bir şey söyleyeceğim, tamam biraz sonra, bir dakika şu şarkıyı çalayım ondan sonra dedim. Ve şu anda Bremen'den Tanju arkadaşımız telefonumuz altında. Tanju Bey merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz?
3: Vallahi iyiyim, Allah'a şükür. Pauza yapıyorum işte, postanede kamyon kullanıyorum, pauza diyeyim şimdi.
2: Güzel, siz bizi aradınız ve bir serzenişte bulunmak istiyorsunuz, buyurun.
3: Ben iki gün önce Seda Hanım bu sinekler arılar üzerine böyle şey yapıyordu ama bilgi verecektim, ulaşamadım ona. Onun için sizi aradım. Hani gene buradan sizin aracılığınızla bilgi verebilirim. Bu meyvelere mutfakta koyduğunuz zaman sinekler geliyor falan dedi. Bu at kestanesi var, zamanı geliyor onun. Ondan 10 tane toplayıp ortadan delip ipliğe astığınız zaman, mutfağın bir köşesine astığınız zaman sinekler gelmiyor. Benim kendi özel arabamda da var. Artı bizim bu Türk kahvesi, toz kahve yahut Almanların süzme kahvesi dediğimizi yemek yerken dışarıda yahut grill yaparken yaktığınız zaman iki tane bir kabın içinde arılar da gelmiyor. Hani bunları bu söylediydi, onları söyleyecektim Seda'ya. Çıkmadı telefona.
2: Çok onun da güzel.
3: Sizin aracınıyla söyleyeyim dedim. Yani denemesini de yaptım yani. Ya şey değil.
2: Anladım.
3: Yani.
2: Anladım. Evli misiniz?
3: Yani öyle kafadan atmıyorum yani. Ben şimdi devamlı
2: evli misiniz?
3: Mutfakta asıl yani.
2: Evli diyor. Misiniz?
3: İki tane çocuğum var.
2: Allah bağışlasın.
3: 40 peki. Yaşında biri, 30 yaşında biri.
2: Peki evde sürekli konuşan siz misiniz?
3: Vallahi işte konuşan ben de olabilirim, hanım da oluyor. İkimiz de konuşuyoruz.
2: Ben size yani bir şey söyleyeyim mi? Siz diğerlerine hiç fırsat vermiyorsunuz.
3: Buyur, verdim, ben dinliyorum sizi.
2: Ya hayır, çok iyisiniz. Noktasız, evet, virgülsüz konuşuyorsunuz ve nefesinizi de öyle bir ayarlamışsınız ki yani 45 dakika nefessiz de konuşabilirsiniz. Şimdi biz size bir şey soracağım.
3: Buyur.
2: Buradaki konum ailelerin her ne kadar çocukları da olsa bir tane favorisi varmış. Sizdeki hangisi?
3: Benim yok. Ben ikisi de, benim evladım ikisine de ben söylüyorum. Benden fark etmez, iyi geçinmeyin. Ben ana babayım. Ben her zaman iyi de olurum, kötü de olurum ama abinle, sen de kız kardeşinden iyi geçineceksiniz deyip ikiniz de benim için birsiniz diyorum. Torunlarıma da aynı söylüyorum. Kendilerine de aynı söylüyorum ve ikisi de aynı.
2: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bak, programımıza renk kattınız arkadaşlar. Duydunuz değil mi? Eğer sineklerden kurtulmak istiyorsunuz, at kestanelerini ortadan delip ipe diziyorsunuz. Ondan sonra sineklerin olduğu yere koyduğunuz zaman sineklerden kurtuluyorsunuz. Ondan sonra Bremen'den Tanju Bey'e de teşekkür ediyorsunuz.
3: Bir dakika Hakan Bey, bir dakika kapatalım.
2: Daha bir dakikasın var. Yani zaten...
3: Yok hemen söyleyeyim. Biz üç kardeşiz. Beni annem babam ayırdı. Bak ben yalnızım şimdi burada mesela. Ayrım yaptılar. O iyi bir hoş bir şey değil. Evet. Ayrım yapmayın.
2: Doğru söylüyorsunuz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hayırlı işler. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Eksik olmayın efendim. Vardır ya böyle hani Almanya'da, yani Alman hikayelerinin sonunda hep söylenir. Und wenn die nicht gestorben sind, sind die immer noch glücklich. Und wenn er nicht gestorben ist, redet er immer noch weiter. Şimdi Bremen'den Tanju abimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler. Postanede kamyonun içerisinde sıra sıra dizmiş at kestanelerini. İyi ki varsın. Teşekkür ederiz. Ve Nilüfer.

0: hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM.
1: Senin radyon.
2: Kimse bunu kabul etmese de yapılan bir araştırmaya göre aileler arasında, çocukların arasında daha doğrusu ailelerin çocuklar arasında ufak da olsa, böyle santim değil artık milim bile olsa, bir favori çocuğu varmış. Ağır biraz değil mi? Yani it's come echt bisschen Dings vor. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben ne düşünüyorum böyle? Selamlar Metropol FM çalışanları. Ben Esin'den Çetin abi diyor. 7 çocuk şeklinde büyüyünce favorinin feysine bile yer kalmıyor diyor. Bir başka dinleyeceğim. Selam Hakan. Adama sormuşlar kaç çocuğun var. Adam demiş 6 tane evde hayvan var. Ama bir kızım var demiş. Kız çocukların yeri başka. Kızım seni çok seviyorum. Selamlar Volkan. Volkan, bu ara sen de mi hayvan oluyorsun, anlamadım ki. Yani öyle değil mi? Yani ben senin yazdığına istinaden bir şey söylüyorum. Bu hakaret olarak algılama. Yani bunu hakaret olarak algılayacaksan sana göre ben de hayvan. Evet. Sallayın. Bu programda istediğiniz kadar sallayabilirsiniz. Şeffafız arkadaşlar. Böyle gizlimiz saklamız yok. Hiçbir şey. Zo. Bir başka konuya geçiyoruz. Çok güzel bağladın konuyu. Vallahi helal sana diyor. Ha, ne? Ne? Okey, das was anderes. Başka bir dinleyici. Bu da çok ilginç. So. Burada şimdi kala kaldım arkadaşlar. Bakalım ne diyor kendisi.
3: Önce Hakan sen söyle bakayım. Çocuklarından hangisi üvey evlat? Sonra da biz söyleyelim. Offenbach'tan iyi bu.
2: Offenbach'tan iyi bu. Jetzt hast du mir wirklich eine gegeben, ne? Kaldım burada ya. Ne diyeceğim ben şimdi? Ya şimdi benim iki çocuğum var. Şimdi bana sorarsanız Hakan hangisi favorin diye, vallahi cevabı ben Güney'e. Yani ben de cevabı güne göre değişiyor arkadaşlar. Aynen öyle. Şimdi sabah biri gelip sarılıyor böyle. O zaman favorim bu diyorum, tamam mı? Öğleden sonra öteki öyle bir laf ediyor ki, öyle bir gönlüm alıyor ki. Yok yok. Ben kararımı değiştirdim. Favorim bu diyorum. Sürekli değiştiriyorum. Yani bizim evde favorilik böyle Şampiyonlar Ligi gibi. Liderlik sürekli el değiştiriyor arkadaşlar. Evet, ama şimdi burada bir şey var tabii ki. Ama işin şakası bir yana, bir baba olarak şunu biliyorum. Çocuklarını aynı şekilde değil belki ama aynı büyüklükte seviyorsun. Çünkü her birinin sende dokunduğu başka bir yer var, öyle değil mi? Das habe ich aber gut gesagt, oder? Ya buna o mu gelirdi şimdi böyle duygusal konuşurken ben böyle? Alkışlayın şöyle. Sanki parayla alkışlıyorsunuz. O yüzden benim favorim kim biliyor musunuz? O an hangisi beni daha az sinirlendiriyorsa. Keyfiniz bol olsun, rengarenklisiniz. Mikrofona ben diyeceğim. 4, 3, 2, 1...

fazıyla devam ediyor arkadaşlar. Ve annem abimi daha çok seviyor. Olsun, ben de babamı daha çok seviyorum diyor. Kemal Yılmaz. Bana böyle gelin işte arkadaşlar. Böyle abuk sabuk şeylerle. Bir diğer dinleyicimiz ise bakayım ne diyor. Vatana. Yoldayız, canlı bir Karadeniz parçası istiyoruz. Uykumuz, beynimiz açılsın. Sırbistan işten selamlar. İyi yayınlar Hakan. Herrenberg'den Habil. Habil. Yolunuz açık olsun Habilciğim. Aman yavaş gelin. Ama radyonun sesini açın. Şimdi ben şu anda bir Karadeniz olayı yok ama pazartesi günü çalacağım söz. Sen yolda beni dinlemeye devam et. Pazartesi söz çalacağım sana bak. Tamam mı? Bana hatırlatman lazım burada. Devam ediyoruz. Ne diyorlar? Bakayım. Çocuklar arasında favoriniz kimdir? Her ne kadar bunu kabul etmek istemeseniz de arkadaşlar. Das ist eine schwere Entscheidung. Ne? Yani schon eine heikle Geschichte. Acaba ne kadar inkar etseniz de böyle birisi belki bir milim daha öndedir. Vardır bu. Vallahi çocuklar küçükken favorim yoktu ama şimdi kim kıymet biliyorsa favorim o diyor. Annemin favorisi abimdi diyor. Kolay gelsin, rengarenk yayınlar olsun. Nebahat arkadaşımız bunu göndermiş. Evet, selam Hakan'cığım, ben köyden İhsan Usun. Bu damatlar adayı ne oldu, ne durumda? Ya biz hangi konuyu yapıyoruz, sen daha hala karı kız peşindesin ya. Skip sokan, çok ayıp vallahi billahi. Ne yapacaksın, evlisin baklısın, kocaman adam olmuşsun. Ya şimdi konuyu o kadar böyle şey yapıyorsunuz ki, ayırıyorsunuz ki. Şimdi bir dinleyeceğim de Hakan sineklerden kurtulmak için at kestanesi diyor abi, ama atı seven sinek atın kestanesini sevmez mi diyor. Yine de o kestane kokusuna gelmezler mi? Yani ben bilir kişi miyim? Ben bunun okulunu mu okudum anlamıyorum ki. Şimdi ich bin sprachlos. Aber was ich sehr gut kann ist DJing. Nedir şimdi gelen? İşte bu! Estağabeyim, estağabeyim. Sağdan sola sallayın arkadaşlar. Nasıl parça ama?

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Diana Kramer. Noch immer ist unklar, wer die Sprengstoffdrohne auf dem Flughafen in Leipzig gesteuert hat. Jetzt schaltet sich auch Bundeskanzler Friedrich Merz ein. Unter seinem Vorsitz hat der Nationale Sicherheitsrat getagt. Per Telefon haben sich Mitglieder des wichtigen Gremiums beraten.
2: Die Regierung sendet das Signal, wir nehmen den Vorfall sehr ernst und handeln. Es geht natürlich um Informationsaustausch, aber auch um mögliche Konsequenzen. Experten fordern zum Beispiel, alle Flughäfen schnell mit Top-Technik zur Drohnenabwehr auszustatten. Die Grünen kritisieren zudem einen Zuständigkeitswirrwarr zwischen den vielen Behörden. Für den Bundesinnenminister steht auf jeden Fall fest, das war ein hybrider Profi-Anschlag ausländischer Mächte. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Erste Folgen der Trockenheit hierzulande sind im Supermarkt angekommen und bei weiter anhaltendem Regenmangel könnten sich diese noch ausweiten. Nach Angaben von Marktbeobachtern ist Gemüse in zahlreichen Fällen für die Verbraucher teurer geworden. Gurken etwa, Paprika, Salat und Kohl wird wegen der knappen Versorgungslage teurer. Bei Obst überwiegen hingegen günstigere Preise als im letzten Jahr. Die anhaltende Hitze in weiten Teilen Europas hat Folgen. Neben Bränden steigen auch die Meerestemperaturen. Im Mittelmeer wurde vor der Küste Mallorcas eine neue Rekordtemperatur von über 33 Grad Celsius registriert, teilte der spanische Nationale Wetterdienst mit.
3: Von Abkühlung kann keine Rede sein, wenn sich das Meer so warm anfühlt wie die Badewanne zu Hause. Im westlichen Mittelmeer liegen die derzeitigen Wassertemperaturen wohl 4 Grad über dem langjährigen Durchschnitt. Hauptgrund für die Entwicklung ist laut Forschern der menschengemachte Klimawandel. Die immer höheren Wassertemperaturen gefährden empfindliche Ökosysteme und können heftige Stürme mit sintflutartigen Regenfällen im Herbst auslösen. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
1: Entsetzen in Thailand. Bei einem Schusswaffenangriff an einer Schule nördlich von Bangkok sind mindestens 7 Menschen getötet und mehr als ein Dutzend verletzt worden. Außerdem soll der jugendliche Täter zuvor seine Großeltern erschossen haben. Laut den Sicherheitskräften wurde der Schüler später tot in einem Klassenzimmer gefunden. Er hatte sich nach der Tat offenbar selbst erschossen. Ersten Ermittlungen zufolge besuchte er die 9. Klasse. Er soll möglicherweise gemobbt worden sein.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, İstanbul 29. Asli Hukuk Mahkemesi'nce Ahbap Derneği'nin feshi için dernek yönetimine kayyum atandı. Daha önce mal varlıkları yönetimi için kayyum atanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği'nin feshi istemiyle dava açtı. Davanamede deprem bağışlarının amacı dışında kullanıldığı, dernek kaynaklarının kişisel işlerde değerlendirildiği, usulsüz para transferleri, taşınmaz devirleri gibi gerekçe gösterilerek derneğin faaliyetlerinin durdurulması ve feshine karar verilmesi talep edildi. Kuşadası Belediyesi bağlantılı rüşvet soruşturmasında 15 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir, Antalya ve Aydın'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınanlar arasında belediye yöneticileri ve iş insanlarının yanı sıra CHP'li Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı da bulunuyor. Soruşturma sürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine ilişkin yasa teklifi bugün görüşecek. Teklif PKK'nın silahlarını teslim ettiğinin tespit edilmesi ve buna ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayınlanmasının ardından uygulanacak düzenlemeleri içeriyor. Belirli suçlarda soruşturma, kovuşturma ve cezaların infazının 5 veya 10 yıl ertelenmesi öngörülüyor. Kasten öldürme dahil bazı ağır suçlarsa düzenlemenin dışında tutulacak. Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah binlerce taraftarın katıldığı törenle Bordo Mavili kulübe imza attı. Stadyumda meşaleler ve tezahüratlarla karşılanan Mısırlı Yıldız hayatında ilk kez böyle bir karşılama gördüğünü söyledi. Salah Trabzon'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu da belirtti. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove'yi deplasmanda 1-0 yendi. 71. dakikada Autara'nın kırmızı kartıyla 10 kişi kalan siyah beyazlara galibiyeti 80. dakikada Semih Kılıçsoy getirdi. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz.
4: Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
5: DJ Hakan'la Rengarenk.
6: Yine tüylerinizi diken diken edecek. Diken yani belli bir yaşta kıl oluyor onlar gerçi de. Tüy çocuklarda oluyor değil mi? Böyle ufak tefek. Sonra kıllanıyoruz işte böyle her şeyle. Kadınlar hayatı boyunca yaklaşık 2,5 yılını sadece hazırlanmaya harcıyorlarmış. Bayağı bir an. Kadınlara sesleniyorum burada. 2,5 yıl arkadaş. Yani saç, makyaj, kıyafet, sonra o meşhur cümle. Ay bunun altına mı ayakkabı olmadı? Sil başla. Değil mi? Aynen böyle. Gerçi ben burada çok konuşmayayım. Ben kelim biliyorsunuz benim hazırlık süremden yani kuaförü çıkart. Saç kurutmayı çıkart. Sonra ne var? Taramayı çıkart. Ben hayata sizden 3-0 önde başlamışım. Haberiniz yok sizin. Siz geçin dalganızı. Sabah kalkıyorum kafaya böyle bir bez çekiyorum. Bu şekilde bakım tamam, cila tamam ve yayına hazırım. Zorsuz. Yani bu arada tabii ki rüzgar saçımı bozacak derdim de yok. En fazla kafamın böyle parlaklık ayarı değişiyor. Daha fazlası değil. Evet hanımlar, şimdi bana kızmadan soruyorum. Gerçekten hazırlanmanız ne kadar sürüyor? Ve beyler, hayatım hazırım, çıkabiliriz cümlesini duyduktan sonra gerçekte kaç dakika daha bekliyorsunuz? Hadi mesajları gönderin ama dikkat edin. Eşiniz yanınızdaysa fazla böyle dürüst olmayın. Hafta sonuna kavga girmeyelim. Ben ona vesile olmayayım arkadaşlar. Vesile demeyeyim de sebep olmayayım diyeyim ben. Mesajlarınızı bekliyorum. 2,5 senenizi harcıyormuşsunuz böyle aynanın karşısında arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Şimdi bir parça çalacağım. Yine diyeceksiniz ki helalim var Hakan.

0: geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Evet ve kadınlar ömürlerinin 2,5 senesini sadece hazırlanmakla. Arkadaşlar geçiriyormuş spinal bir an. Düşünemiyor musunuz? Ne yapıyor bu? 24... 30 mu yapıyor? Lan bu kadar mı? Hesabım bu kadar mı kötüydü bu arada? Evet, 30 ay yapıyor arkadaşlar. Abartacağım ya onun için 30 yani. 2,5 falan az geliyor. 30 demem lazım, tamam mı? Şimdi sizin tecrübeleriniz nelerdir? Veyahut da kocalara soruyorum burada. Veyahut da kadınlara. Onlar sizler de kendinize deşifre edebilirsiniz tabii ki. Söyleyin arkadaşlar, ne kadar vakit harcıyorsunuz? Bir dinleyicim yazmış. Diyor ki Hakan abi, eşim 5 dakikaya hazırım dediğinde ben PlayStation açıyorum. 2 maç rahat çıkar diyor. Bir dinleyicim Dersimli Erkan Hamburg'dan diyor ki bence 2,5 sene az demiş, kim demişse bence 5 sene. Ve 5 sene de alışverişte az sana 10 sene. Zo. Diğer dinleyicim ve ben de o çok uzun sürede hazırlanan kadınlardan olabilirim. Evet, çıktı kendini deşifre etti. Bir yere gideceğimiz zaman bir saat öncesi çocukları hazırlamaya başlıyorum. Oraya koşuyorum, buraya koşuyorum. 10 dakika içinde kendimi hazırlıyorum. Bunları gören beyefendi, bey, biz merdiven dairesine çıkınca saçlarını yıkamaya kalkıyor. Diş fırçalı, biz de onu 10-15 dakika bekliyoruz. Gertringen'den Büşra. Evet arkadaşlar, bir diğer dinleyicimiz ise bizim şoför öğretmenimiz. Diyor ki ömürlerinden 2,5 yıl az yaşıyorlar. En kötüsü bizim de ömrümüzü çalıyorlar diyor. Bu korna şoför öğretmeninde gelsin, tamam mı? Zor diye geldi. Bir diğer dinleyicim. Ben 15 dakikaya kadar hazırlanıyorum. Kocam 40 dakikadır arabanın anahtarını arıyor. Önce erkekler kendine baksın diye. Kendine bakan bir erkek. Özcan Deniz. Canım diyor, 12-13 oldu saatlerimiz. Metropol FM rengarenklisiniz. En güzel duygusal şarkılar burada.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Metropol FM'desiniz arkadaşlar. Rengarenk tümuzu ile devam ediyor. Günlerden Cuma. So, wir machen jetzt weiter. Ne demiştik? Tabii ki kadınlar, daha doğrusu bir araştırmaya göre kadınların ömürlerinin 2,5 senesini sadece hazırlanmakla. Yani şimdi bu üzerinin başını giymekle, makyajıyla, saçıyla, maşıyla böyle. Zweieinhalb Jahren, 2,5 sene. Var mı bunun aslı? Düşünüyorum böyle. Bir dinleyicim diyor ki, bir saniye. Yazıyorsunuz sonra siliyorsunuz arkadaşlar. Vallahi Hakan, kadınların dolabında öyle kıyafetler var ki bazıları hala etiketli ve sahibiyle bile tanışmamış diyor. Ja. Aber ich auch mal gesehen, ne? So, başka bir dinleyicim ise ahan da telefonlar geliyor. Merhabalar, hani... kiminle görüşüyorum?
3: Merhaba, Gülay'ım mı görüşüyorsunuz?
2: Bir daha alabilir miyim sesinizi?
3: Tamam.
2: Sizi dinliyoruz, buyurun.
3: Ben bir şarkı isteyecektim sizden.
2: Oo, ya. Bak sen hele. Bugün de hiç konuyla alakalı olmayan kişiler sürekli, tamam mı, bana yazıyor. Birisi kestaneden bahsediyor. Birisi sineklerden bahsediyor. Sen
3: ya,
2: ne istiyorsun?
3: Bir kere şarkı istedim ya.
2: Ama baksana, burası jukebox'taki. Jukebox nedir biliyor musun?
3: Yok, bilmiyorum.
2: Para atıp da hani şarkı çalan bir otomat var ya.
3: Tamam, sorun yok.
2: Bak sen, ben şimdi ben senden para mı istiyorum diye algıladın sen bunu şimdi.
3: Yok estağfurullah.
2: Hangi şarkı istiyorsun? Söyle de çalmayayım.
3: Trip atarım.
2: Efendim?
3: Trip atarım.
2: Şimdi sen hangi şarkı istiyorsun? Söyler misin bana?
3: Trip atarım diye şarkı istiyorum.
2: Ha, ben de sen bana trip atarsın diyorsun. Kim söylüyor şarkıyı?
3: Vallahi kim söylüyor bilmiyorum ama.
2: Vallahi ben de bilmiyorum. Vallahi de bilmiyorum. Bak ne yapalım biliyor musun? Sen ilk önce öğren kimi... Kim? Bir dakika, ben konuşacağım şimdi. İlk önce öğren kim söylüyor şarkıyı, sonra beni bir daha ara. Tamam mı? Görüşürüz. Hayırlı cumalar. Nerede kalmıştık? Evet, 2,5 sene. Ya bu ne? Wir kommen aus dem

konsept Leute. So, 2,5 sene içerisinde kadınların ömürlerinden gidiyormuş. 2,5 sene. Arkadaşlar, bir dinleyicim yazmış. Makyaj yapmayan kızlar daha samimi geliyor. Ama bazıları paylanço'yla dönüyor. Oh. This is a hot. Yani palyaço'ya paylanço yazan biri ciddiye alınır mı arkadaşlar? Oh! Şimdi değil mi? Yani her şeyi konuşabiliriz falan ama böyle kadınlarımıza, kızlarımıza paylanço değil. Diyecek olsam bize palyaço diyeceksin. Paylanço hiç olmaz. Bak madem böyle saldıracaksın, o zaman olması gerektiği gibi sana. ChatGPT'ye gir, bunun doğrusu nedir de ondan sonra o sana yazar. Sen yine gönderirsin. Sen gönderdiğin zaman da ben sana böyle yaklaşmam, tamam mı? Onun için lütfen hiç kimseyi, kadınlarımızı kırmadan, kadınlarımızı böyle rencide etmeden lütfen mesajlarımızı yazalım. Ben okuyorum mesajlarını. Diyorum ya ben sizlere hep böyle arkadaşlar. Biz de her şey açık, şeffaf. Ama kusura bakmayın, bu şekilde de davrandığım zaman ağlamak, sızlamak yok. Ben ağlıyor muyum? Gelen geçiriyor, giren geçiriyor. Aşk dediğin laftır be. Gökben aşk dediğin laftır be.

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
2: Süper Cumartesi. Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.
3: Mesajlar gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Merhaba Hakan, ben Mannheim'den Tuğba. Benim bir kızım var, 15 yaşında diyor. Dışarı çıkmadan 2 saat önce hazırlanması için haber veriyoruz. Ondan sonra eşimle beraber 1 saat arabada bekliyoruz diyor. Altı üstü sadece saçını fönlüyor. Sabrımı Allah veriyor yine de diyor. Ya bırak ya, 15 yaşında kızım var. Ne güzel bir kızım var. Saçlarını fönlesin böyle, tam böyle. Ne? Ergenliğe geçmiş genç bir kız olma yolunda. Bunları esirgemeyelim çocuklarımızdan. Kiminle görüşüyorum şu anda? Bakayım. Merhabalar, buyurun.
4: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
3: Merhabalar, buyurun.
4: Ben Süreyya Aydemir.
3: Evet Süreyya.
4: Konuyla ilgili şöyle söyleyeyim. 3 tane kızım var. 34, 24, 19 yaşında. Hepsi değişik değişik kollardalar.
3: Bir dakika, yaşlarını bir daha söyler misiniz?
4: 34, 24, 19.
3: Maşallah, sesiniz çok genç geliyor.
4: Ben de 53'üm ya işte yani.
3: 53'sünüz vallahi. Evet. Maşallahınız var.
4: Teşekkür ederim.
3: Buyurun, Allah dinliyorum. Razı olsun.
4: Vallahi dediğiniz konuyla ilgili, demin dediğim yaş aralığıyla irtibatlı sizin de şeyinizi çekmiştir. Değişik değişik tecrübelerim var. Hepsinin aynı deminki beyefendinin dediği gibi hazırlanma süreleri, kıyafetiydi, kıyafetin uygun çantasıydı, ayakkabısıydı. Rujunun rengine kadar, böyle kaleminin rengine kadar beklediğim dakikalar oldu. İnsanı çıldırtıyorlar. Ama tabii ki bunların hepsi normal. Demin dediğiniz gibi bayanlar çiçek, bayanlara palyaço ya da palyaço denmez. O kesinlikle doğru.
3: Peki siz ama gençliğinizde ne kadar vakit harcıyordunuz? Yani veyahut da şimdi gençliğinizde demeyeyim de şimdi de mutlaka
4: vallahi,
3: hazırlanıyorsunuzdur.
4: Valla şöyle söyleyeyim. Benim yapım gereği midir nedir? Ben oldum olası makyajı bir düğünlere ya da özel bir yere giderken, bir davete giderken yaptığım için... O yaptığım o makyaj, o sırada yaptığım makyaj bile 10 dakikamı yani geçmiyor.
3: Yani ben zaten doğal güzelim diyorsunuz.
4: Demiyorum. Gerek duymuyorum. Neyse o diyorum.
3: Siz ama, gerek duymuyorsunuz. Eşiniz de duymamış tabii ki. Ondan sonra 3 tane de çocuk yapmışsınız. Demek ki her şey ortada.
4: O da güzeldi. Demek gençliğimizde makyajsız şekilde idare edebiliyorduk. Tabii yaş geçtikçe bu botokslar, ıvırlar, zıvırlar çıktı. Onlardan da şimdiye kadar deneme şeyim olmadı. Bazen düşünmüyorsun. İşte insanların getirdiği, hayatın getirdiği sıkıntılardan suratta tabii ki deformeler oluyor. Ama onlar da değişik güzellikler. Ne bileyim. Yani bu giyinmeyi de kuşanmayı da dediğiniz doğru, bayağı bir vakit alıyor. Ben bunu 3 kızla yaşadığım için 2,5 dediniz ya, 7,5 sene falan geliyor bana herhalde. Benim 7,5 senem gitmiş.
3: Teşekkür ediyoruz, çok sağ olun.
4: Hayırlı yayınlar.
3: Sağ olun efendim, teşekkürler. Kızlarınıza da eşinize de buradan mutlaka selamlarımızı iletin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, ben mesajlar gelmeye devam ediyor. Mesela bir dinleyicim diyor ki, ha valla hayatımın en güzel 2,5 yılı diyor. Bir dinleyicim de diyor ki, 2,5 yılımı bir erkeğe vermektense hazırlanmaya veririm daha iyi. İşte bu. Şimdi böyle allanıp pullanıyorsunuz ya arkadaşlar. Ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur mutlaka.

Barış Manço'nun en güzel şarkılarından bir tanesini dinledik. Barış Manço'la beni pulla beni dedi. Rengarenk programdasınız arkadaşlar. En güzel şarkılarımız, en keyif edici şarkılarımız burada. Hoş bir mahvayca. Devam ediyor. Şimdi arkadaşlar burada ilk son iki şarkım birazcık böyle ne yaptık böyle? Birazcık duygusal takıldık değil mi? Şimdi birazcık hafta sonuna geliyoruz ya böyle uyanalım. Hadi Hakan bir parça çal da kalkalım böyle. Yani böyle. Böyle. Ne diyeceğimi bilemedim. Ama ne çalacağımı çok iyi biliyorum. Ve geliyor şimdi. Haydi. Bütün zıktılara gelsin bu şarkımız.

Bütün zühtülere gelen bir şarkımız, güzel bir parçamız. Zo. Şimdi arkadaşlar, zaman değişiyor. Böyle. Dolayısıyla teknoloji de değişiyor, insanlar değişiyor. Aşk bile güncelleme alıyor. Aşk deyince nasıl hemen kafaları kaldırdınız değil mi? Hı-hı. Şimdi eskiden iki sevgili birbirine yaklaşırdı. Böyle göz gözü gelirlerdi. El ele böyle kalpler böyle hızlanırdı değil mi? Sonra o romantik öpücük gelirdi böyle değil mi? Böyle ooo. Böyle uçuyorsunuz gidiyorsunuz. Peki size bir soru. Gelecekte sevgililer nasıl öpüşecek? Niye şaşırdın? Hiç mi öpüşmedin? Allah Allah. Neyse. Ben bunun cevabını arkadaşlar, şunu söylüyorum. Cevabını nasıl olduğunu şimdi söylemiyorum. Çünkü ben bunun bir videosunu hazırladım. Bu akşam Instagram hesabımda paylaşacağım. Görünce yok artık kanka diyeceğinize garanti veriyorum. Oynayan da benim arkadaşlar. O role giren de benim. Tamam mı? İleride sevgilinize nasıl öpüşeceğinize dair dediğim gibi DJ Hakan Berlin'e girdiğiniz zaman bu akşam o videoyu yayınlayacağım. Dediğim gibi sizler de yok artık Hakan diyeceğinize gayet eminim. O yüzden dediğim gibi akşamleyin DJ Hakan Berlin Instagram adresime göz atın ve geleceğin öpüşmesini görünce bugünkü sevgilinize belki sarılıp iyi ki eski kapalıyız vallahi diyeceksiniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Bu saat 12 kuralını Almanya'da birçok benzin istasyonu ihlal ediyormuş. Yani normalde sadece 12'de bir kez zamlayabilirler fiyatı ama nereden baksan Almanya genelinde bu konuyla ilgili 250 bin şikayet gelmiş. Bak 250 değil, 250 bin. İhlal edenlere bakmayalım, ihlal etmeyenlere bakalım daha kolay. Tespit edilirse 100 bin oraya kadar cezası var ama o kadar personel yok ki. Benzin istasyonu işletmeleri de ama boşver, geçir benzin fiyatını.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

kadar mesaj geleceğini gerçekten hiç tahmin, yani ihtimal vermiyordum. Yani konumuz neydi? Gelecekte sevgililer nasıl öpüşeceklerim ve ben de buna istinaden bir video hazırladım. Kendim oynuyorum burada. İleride sevgililer birbirlerine nasıl öpüşecek diye. Bunu da bu akşam Instagram sayfamda görebilirsiniz. DJ Hakan Berlin'e girdiğiniz takdirde dedim. Hakan adresi bir daha verir misin diyenler. Yani böyle hayırlı bir iş için falan dese kimse sallamaz, tamam mı? Bu gibi durum. Hakan neydi adresi? Neydi? DJ Hakan Berlin. Bir daha söylemeyeceğim. Aşamada izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hakan valla manyağın önde gidenisin diyeceksiniz bana. Şaka değil. Şimdi sevdik, sevdalandık Reyhan Karaca'yla. İlerliyoruz 12.43 yaptık saatlerimizi. Hafta sonu Cuma'dan tekrardan hepinize sevgiler, saygılar.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: DJ Hakan'la Rengarenk.
2: Selamlar Hakan'cığım. Ben Nihat tekrar. Biliyorsun şoför öğretmenliği yapıyorum. Benim iki tane kızım var. Onlar da şoför öğretmeni. Bir tanesini sana hayran kazandırmaya çalışıyorum. Aynı şehirde Herne'de kalıyoruz. Ona oradan bir kibarca bir isteğim olsa bir selam yollarsan sevinirim. Teşekkür ederim.
3: Yok, göndermiyorum. Selam melam yok. Sen söyledin zaten söyleyeceğini. Bir de şoför öğretmeni, kızları da her neye çökmüş bunlar arkadaşlar. Yapsaydın 4-5 çocuk daha, onları da yapsaydın. Evet, holding kursaydınız orada, holding. So, buradan da tekrar selamlarımız olsun kızlarına. Güzel günler diliyoruz ve güzel gün deyince akla hangi şarkı geliyor arkadaşlar? Ya bu olmadan olmaz değil mi ya? Zu Galya Tübalcay. Gelsin o güzel parça.

0: Hakan. Hakan. Canım benim, sakinleş. Ne oldu sana bugün lan? Gelen gideni tersliyorsun. Mendropoz mu oldun? Ne oldun? Anlamadım ki yani. Sakinleş, kendine gel gene. Canım benim. Öpüyorum seni. Canım benim.
1: Şimdi arkadaşlar, burada mesajın hemen hemen tam sonuna kadar bir haklılık payı vardı. Ama o mesajın sonundaki öpüyorum seni, bir daha dinleyelim onu.
0: Canım ben öpüyorum seni.
1: Çok özlemiş gibi öpüyor geldi bana. Tövbe tövbe. Tamam. Ben de seni öpüyorum. Yani... Yes, I the best. Teşekkürler. Sağ olun, eksik olmayın arkadaşlar. Bir dinleyicim diyor ki, Hakan hayrola diyor. Aynı Hababam sınıfındaki filmdeki, daha doğrusu Hababam sınıfı filmindeki müziklerle böyle hep takılıyorsun. Bugün de böyle dedim ve aklıma bir şarkı daha geldi. Bu olmadan olmazdı değil mi? Yes!

Evet, dünyaya geldik bir kere. Şenay'dan dinledik bu güzel parçamızı. Sev kardeşim dedi Metropol FM'de. Ve arkadaşlar, programın yine sonuna geldik. Ama biraz sonra kim sizlerle birlikte olacak? Nordrhein-Westfalen'de Fuat arkadaşım yine birbirinden güzel parçalarını hazırladı. Konularını önüne dizdi ve sizlerle paylaşacak. Sizlere güzel güzel bilgiler ve bir muhabbet hediye edecek. Aynı zamanda 15'ten itibaren kaçak 19'a kadar. Evet, çalmayın, bana mesaj atmayın. 19'a kadar Esra arkadaşım sizlerle birlikte olacak. Ve ben saat yarın yine program yapacağım arkadaşlar. Evet, saat 14'ten 18'e kadar 4 saat birlikte olacağız ve yine aşırı derecede ilginç konulara değineceğim. İnteraktif telefon bağlantılarıyla sizlerle dedikodu yapacağız, birbirimize sallayacağız, aklınıza ne giriyorsa yapacağız. Hiçbir zaman Metropol FM'den ayrı kalmayın, çünkü tüm zamanlarımız en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları sizlerle birlikte 24 saat boyunca. Nerede olursanız olun hiç fark etmez. Tekrardan keyfiniz rengarenk olsun. Mikrofonu ben DJ Hakan. Und jetzt!

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Noch immer ist unklar, wer die Sprengstoffdrohne auf dem Flughafen in Leipzig gesteuert hat. Jetzt schaltet sich auch Bundeskanzler Merz ein. Unter seinem Vorsitz hat der Nationale Sicherheitsrat getagt.
2: Die Regierung sendet das Signal, wir nehmen den Vorfall sehr ernst und handeln. Es geht natürlich um Informationsaustausch, aber auch um mögliche Konsequenzen. Experten fordern zum Beispiel, alle Flughäfen schnell mit Top-Technik zur Drohnenabwehr auszustatten. Die Grünen kritisieren zudem einen Zuständigkeitswirrwarr zwischen den vielen Behörden. Für den Bundesinnenminister steht auf jeden Fall fest, das war ein hybrider Profi-Anschlag ausländischer Mächte. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Überraschender Lichtblick für die Wirtschaft. Trotz Iran-Krieg, Ölpreisschock und Westzöllen sind die deutschen Exporte im Juli auf einen Rekord gestiegen. Auch das verarbeitende Gewerbe hat sich weiter erholt. Vor allem in der Autoindustrie legte die Produktion zu.
3: Industrie, Bau- und Energieversorger stellten damit das dritte Mal in Folge mehr her als im Vormonat. Besonders erfreulich, nach den Einbrüchen in der Vergangenheit stieg die Produktion in der Autobranche im Juni deutlich, um 3,6%. Auch andere Bereiche im Fahrzeugbau legten zu, wie die Produktion von Flugzeugen, Schiffen, Zügen und Militärfahrzeugen. Ökonomen sehen die Talfahrt der Industrie damit beendet. Viel hängt aber auch davon ab, wie sich die geopolitische Lage und die Energiepreise entwickeln. Und auch das Niedrigwasser sorgt für Probleme. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
1: Das in Preetz bei Kiel gefundene Kleinkind ist wahrscheinlich ertrunken. Das habe die Obduktion ergeben, sagte Oberstaatsanwalt Bimmler. Es gebe keinerlei Hinweise auf eine Gewalttat. Die Polizei hatte das tote Kleinkind gestern Vormittag in einem Garten in einer poolähnlichen Anlage gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei dem toten Kleinkind wahrscheinlich um das seit Mittwoch vermisste dreijährige Mädchen handelt. Unwetter haben in westlichen Bergregionen Österreichs lokale Überflutungen und Muren ausgelöst. Wie die Tiroler Polizei mitteilte, gingen in der beliebten Urlaubsregion Zillertal am Vorabend drei Muren ab. Straßen waren zeitweise durch den Schlamm blockiert. Auch in Innsbruck und Kitzbühel mussten Feuerwehrleute wegen überfluteter Keller und Straßen ausrücken.
0: DPR'nin haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi gündem başlıklarımızın detaylarına göz atıyoruz. Bölgede yeni bir ittifak kuruluyor. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bugün Cidde'de ortak savunma anlaşmasını imzalamaya hazırlanıyor. Uluslararası ajansların aktardığı bilgilere göre anlaşma, taraflardan birine yönelik saldırının tüm üyelere yapılmış sayılması ilkesini içeriyor. Düzenlemenin askeri koordinasyon, ortak eğitim, tatbikat ve caydırıcılığı kapsaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da görüşmeler için Suudi Arabistan'a gitti. Anlaşmanın bölgede artan askeri gerilimler ve deniz taşımacılığındaki güvenlik sorunları nedeniyle hız kazandığı belirtiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi için bugün saat 14.30'da toplandı. Teklif, PKK-KCK'nın silahlarını teslim ettiğinin resmi olarak tespit edilmesinin ardından uygulanacak düzenlemeleri belirliyor. Buna göre bazı soruşturma, kovuşturma ve cezaların infazı 5 ya da 10 yıl ertelenebilecek. Kasten öldürme dahil bazı suçlar düzenlemenin dışında tutuluyor. Sürecin takibi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul oluşturulması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir izleme komisyonu kurulması öngörülüyor. Teklif komisyondan geçerse Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelecek. Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan 91 milletvekiliyle kurduğu yeni parti, Ankara'daki genel merkezini 30 Ağustos'ta açmaya hazırlanıyor. Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki 8 katlı binada tadilat sürüyor. Bu arada mutlak butlan kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevden aldığı eski Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu ile ilgili kurul kararını verdi. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına göre Yakupoğlu yeni parti temsilcisi oldu. Ahbap Derneği'nin yönetimine kayyum atandı. Tüm faaliyetleri durduruldu. Binaları, mühürleniyor. Ahbap Derneği'nin fesi talebiyle açılan davada İstanbul 29. Asliye Hukuk Mahkemesi yeni kararlar aldı. Mahkeme, derneğin yönetimi için görevlendirme yaparken dava sonuçlanıncaya kadar tüm faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına hükmetti.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM, Rhein-Main Özel.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Hastürk. Koblenz'te 3 gün sürecek Rhein in Flammen etkinliği bugün başlıyor. Şehir yönetimi hafta sonu boyunca yaklaşık 140 bin ziyaretçi bekliyor. Programın en önemli bölümü kuraklık nedeniyle tartışılan cumartesi akşamındaki havai fişek gösterisi olacak. Rheinland-Pfalz'te bugün aynı zamanda yaz tatilinin son günü.

0: Özel'i dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Bir saniye. Sen hala Metropol FM NRV'yi Facebook ve Instagram'da takip etmiyor musun? Şehrine özel içerikler, NRV'deki Türk etkinlikleri, haberler, yarışmalar ve yayından özel anlar. Hepsi Metropol FM NRV'nin Facebook ve Instagram sayfasında. Bizi takip edin. NRV'de olan biteni kaçırmayın. Metropol FM. Sosyal medyada da senin adresin. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi.
2: Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event...

Event Minds'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Bu saat 12 kuralını Almanya'da birçok benzin istasyonu ihlal ediyormuş. Yani normalde sadece 12'de bir kez zamlayabilirler fiyatı ama nereden baksan Almanya genelinde bu konuyla ilgili 250 bin şikayet gelmiş. Bak 250 değil, 250 bin. İhlal edenlere bakmayalım, ihlal etmeyenlere bakalım, daha kolay. Tespit edilirse 100 bin oraya kadar cezası var ama o kadar personel yok ki. Benzin istasyonu işletmeleri de ama boşver, geçir benzin fiyatını.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Nach dem Vorfall mit einer Sprengstoffdrohne am Flughafen Leipzig-Halle ist eine Diskussion um Regelungen zur Drohnenabwehr entbrannt. Wir brauchen klare Zuständigkeitsregeln für die Drohnenerkennung, die Überwachung und die Drohnenbekämpfung, verlangte der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz Ischinger im Sender Phoenix. Der SPD-Innenexperte Fiedler sieht das anders. Dass es an Flughäfen unterschiedliche Zuständigkeiten gibt, ist für sich genommen erstmal kein Problem, solange die Zusammenarbeit eng und gut funktioniert, sagte der Bundestagsabgeordnete der Rheinischen Post. Überraschender Lichtblick für die Wirtschaft. Trotz Iran-Krieg, Ölpreisschock und US-Zöllen sind die deutschen Exporte im Juni auf einen Rekord gestiegen. Auch das verarbeitende Gewerbe hat sich weiter erholt. Vor allem in der Autoindustrie legte die Produktion zu.
2: Industrie, Bau- und Energieversorger stellten damit das dritte Mal in Folge mehr her als im Vormonat. Besonders erfreulich, nach den Einbrüchen in der Vergangenheit stieg die Produktion in der Autobranche im Juni deutlich, um 3,6%. Auch andere Bereiche im Fahrzeugbau legten zu, wie die Produktion von Flugzeugen, Schiffen, Zügen und Militärfahrzeugen. Ökonomen sehen die Talfahrt der Industrie damit beendet. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
1: In weiten Teilen Deutschlands sorgen Hitze und Trockenheit für Probleme. Unser Nachbarland Österreich hat derweil mit dem genauen Gegenteil zu kämpfen. In westlichen Bergregionen haben Unwetter zu Überflutungen und Schlammlawinen, sogenannten Muren, geführt.
3: Im Zillertal sind 3 Muren abgegangen und haben Straßen blockiert. Und in Kitzbühel musste die Feuerwehr mit Wasserpumpen ausrücken. Dort waren innerhalb einer Stunde 30 mm Regen gefallen. Auch das Bundesland Salzburg war von schweren Unwettern betroffen. Mehrere Brücken wurden zerstört. Bei Bad Gastein mussten Wanderer wegen einer Mure von einer Berghütte ausgeflogen werden. Aus Wien, Albert Otti.
1: Der norwegische Fußballverband um Präsidentin Lisa Klaveness fordert FIFA-Boss Gianni Infantino zum sofortigen Rücktritt auf. Dies sei Resultat einer gemeinsamen Sitzung, berichtet Klaveness dem britischen Guardian. Wir haben beschlossen, dass wir Infantino nicht mehr vertrauen. Der Schweizer steht nach dem geplatzten Investorendeal so sehr in der Kritik wie noch nie in seinen gut 10 Jahren als FIFA-Präsident.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi gündem başlıklarımızın detaylarına göz atıyoruz. Bölgede yeni bir ittifak kuruluyor. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bugün Cidde'de ortak savunma anlaşmasını imzalamaya hazırlanıyor. Uluslararası ajansların aktardığı bilgilere göre anlaşma, taraflardan birine yönelik saldırının tüm üyelere yapılmış sayılması ilkesini içeriyor. Düzenlemenin askeri koordinasyon, ortak eğitim, tatbikat ve caydırıcılığı kapsaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da görüşmeler için Suudi Arabistan'a gitti. Anlaşmanın bölgede artan askeri gerilimler ve deniz taşımacılığındaki güvenlik sorunları nedeniyle hız kazandığı belirtiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi için bugün saat 14.30'da toplandı. Teklif, PKK-KCK'nın silahlarını teslim ettiğinin resmi olarak tespit edilmesinin ardından uygulanacak düzenlemeleri belirliyor. Buna göre bazı soruşturma, kavuşturma ve cezaların infazı 5 ya da 10 yıl ertelenebilecek. Kasten öldürme dahil bazı suçlar düzenlemenin dışında tutuluyor. Sürecin takibi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul oluşturulması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir izleme komisyonu kurulması öngörülüyor. Teklif komisyondan geçerse Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelecek. Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan 91 milletvekiliyle kurduğu yeni parti, Ankara'daki genel merkezini 30 Ağustos'ta açmaya hazırlanıyor. Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki 8 katlı binada tadilat sürüyor. Bu arada mutlak butlan kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevden aldığı eski Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu ile ilgili kurul kararını verdi. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına göre Yakupoğlu yeni parti temsilcisi oldu. Ahbap Derneği'nin yönetimine kayyum atandı. Tüm faaliyetleri durduruldu. Binaları, mühürleniyor. Ahbap Derneği'nin fesih talebiyle açılan davada İstanbul 29. Asliye Hukuk Mahkemesi yeni kararlar aldı. Mahkeme, derneğin yönetimi için görevlendirme yaparken dava sonuçlanıncaya kadar tüm faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına hükmetti.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Mainz ve Wiesbaden'da hava güneşli, sıcaklık 24 derece. Rüsselsheim'da ise 25 derece ölçülüyor. Gün boyunca. Mainz ve Rüsselsheim'da 14'te 26, Wiesbaden'da 14'te 25 derece arasında sıcaklık bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem sucuğun sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem sucuk.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

0: cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi.
2: Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
3: var. Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos Keyfimize devam ediyoruz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla. Tatil sezonundayız ama biliyorum ki burada da tatilini geçiren birçok kişi var. Tatil demek her zaman uzaklar demek değil. Burada Almanya'da da tatilini yaşayanlar var. Hatta bazıları diyor ki ya ben öyle haftalarca izin almak istemiyorum da hafta sonları bir yerlere kaçmak bana yeterli geliyor diyenler var. Burada olanlar, burada da Almanya'da da tatil güzel oluyor diyenler varsa lütfen bana selam göndersin. Biz burada radyoda tek başımayız diye ödümüz kopuyor. Herkes tatile kaçtı oraya buraya da biz tek başımayız diye depresyona girmek üzereyiz. O yüzden lütfen bana buradaysanız ben buradayım deyin. Almanya'da güzel yazın ya diyenler varsa düşüncelerinizi lütfen bana yazın. Bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Bakın burada hem Metropol FM var değil mi? Oralarda da dinliyorlar gerçi. Tatile gitse de bizi dinleyen birçok kişi var. Tatilde olan olmayan, tatilini Almanya'da geçiren herkese selam olsun. Tarkan şerbetli diyor.

Keyfimizle devam ediyoruz. Sizlerden gelen mesajlarla devam ediyoruz. Sizlerle biraz sohbet ediyoruz bugün. Tatil deyince hep aklımıza uzak diyarlar gelmesin. Bazen Almanya'da kalsak da yine tatilimiz çok keyifli, devam edebilir demiştik. Kimler burada yaz sezonunda diye sordum. Birçok mesaj geldi. Ben buradayım diye bağıran birçok kişi var. Mesajla bağırdıklarını hissediyorum. Çünkü ya uzatıyorlar ya böyle büyük harflerle yazıyorlar. Köln'den bir dinleyicimiz yazmış. Köln'den İhsan Uzun diyor ki bu yılda biz iznimizi Trabzon'da çam ağaçlarının arasından yürüyerek yaylalara çıkmakla yapıyoruz demiş. Ha, çıkmak isterdik mi demek istiyorsun? Diyor ki ama burada da havalar çok güzel. Güzel gitti burada havalar diyor. Nehirde yüzmek yasak olduğundan dolayı yüzme havuzlarına yöneldik diyor. Sen şimdi ben anlamadım öyle bir yazmışsın ki yazım hatası var galiba. Trabzon'a gittin mi gitmedin mi? O çam ağaçlarının arasından yürüdün mü yürümedin mi? Bana bunu söyle acil. Bir dinleyicimiz diyor ki Esra'cığım valla bir haftalık iznimi Almanya'da kullandım. Çok da iyi geçti demiş. Hem ekonomik oluyor değil mi yani? Almanya'da da çok güzel yerler var tatile gitmek için. O kadar para harcıyoruz bir de sezon diye çok yüksek uçak fiyatları. Nerelere gittiniz o zaman biraz bize de şey yapın o zaman. İpuçları verin de bize gittiğiniz yere gidelim. Ay belki buluşuruz ne dersiniz? Bir dinleyicimiz de demiş ki beni ifşa alıyor. Esra sen gittin iyi tatil yaptın şimdi insanlara nasihat veriyorsun demiş. Ya oraları karıştırma sen nereden biliyorsun benim tatile gittiğimi?

0: Burada da tatil olur canım. O kadar para verip uzaklara uçmaya gerek var mı demiştik. Burada olan birçok kişi varmış. Teşekkür ederim. Kendimi yalnız hissetmiyorum. Arkadaşlar bir de tatile gittik diyelim. Marifetmiş gibi tatile gidiyoruz ya uzaklara. Döndüğümüzde bir sendrom yaşıyormuşuz. Bakın. Gitmemek için bir sebebimiz daha var. Tatile gittik döndük ya. Depresyon varmış, bir sendrom varmış. Post holiday sendrom deniyormuş buna. Yani tatil sonrası sendromu. Tatilde daha çok uyuyoruz ya, işte daha az koşturuyoruz. Kafamız biraz daha rahatlıyor. İşe dönünce ne oluyor? Alarmlar, trafik, mailler, toplantılar derken tempo bir anda yükseliyor. Vücut da patlıyor işte haliyle. Bir dakika ya, biz az önce tatilde değil miydik? Ne oluyor diyor. buna da depresyon demişler işte. Ya biz ne kadar şanslı olduğumuzu bir kez daha anlayalım diye ben bunları anlatıyorum. Bakın tatile gitmeyince bu sendromu da yaşamamış oluyoruz. Mis gibi hayat. Kızlar toplandı, toplandı. Biz burada iyiyiz.
1: Sorduk neden yıprandık.
0: Yıprandık, yıprandık. Tatile gittik ondan yıprandık. Gitmeyin yıpranmazsınız. Hoşlandık, şimdi niye
2: zorlandık, zorlandık, zorlandık. Bir o kadar basittik.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem. Özünde mutluluk
2: var. Ne var yani yazın ortasındaysak? İlle de tatile mi gitmemiz gerekiyor? Hiç de gitmeye gerek yok. Burada da tatilimizi yaşarız Almanya'da, değil mi? Oraya buraya uçup kaçmaya ne gerek var? Bir dinleyicimiz yazmış. Çok dikkatimi çekti. Mesajı Celal yazmış. Diyor ki biz hep tatil yerindeyiz. Almanya'nın Antalya'sı burası demiş. Neresi, çabuk söyle. Neresi? Diyor ki Lübeck Travemünde. Orası neresi? Neresi orası? Bana hemen konum gönderebilir misiniz? Geliyorum. Hafta sonunda yapabileceğin en iyi şeyi yaptın Celal. Teşekkür ediyorum. Bana adres verir misin? Lübeck. Diyor ki Lübeck Travemünde'den Grömetz'e kadar kilometrelerce strand var burada diyor. Türkiye'nin tadını vermese de çıkın gelin demiş. Celal, evin bayağı büyük herhalde. Hepimizi davet ettiğine göre çıkıp gelirim. Sen deliysen ben senden deliyim bak. Orayı bilenler var mı acaba? Bilen varsa hemen bana adres versin ya da gidiyorum diyen varsa, sağ koltuk boşsa geliyorum hemen. Benim şakam yok bakın, yaparız. Havalimanında tatilden dönüşte havalimanında o kadar çok dinleyicilerimizle karşılaştım ki. Bir tanesi tam böyle yemek yiyorum, sandviç var elimde. Isırdım, arkadan bana dokundu, bir de fark etmemiş, ödüm koptu böyle. Sonra böyle birbirimize bir sarıldık böyle, nasılsın diye. Sanki tanışıyormuşuz gibi, öyle bir hissiyat yani. Biz bir aileyiz bakın, unutmayın. O yüzden sizin de arabanızda boş yer varsa hep birlikte gidelim oraya. Neresiydi? Lübeck Travemünde. Ve Grömitz. Buralar neresiyse gidiyoruz hemen. Ayrıca bu bendeki çene oldukça yolda da, uzun yolda da sıkılmazsınız. Bence beni sağ koltuğa koymak için çok iyi bir fikir bu.

0: Almanya'da da yaz tatili güzel dedim diye şu an demediğinizi bırakmadınız. Esra sen tatile gittin, bize niye gitme diyorsun diyorsunuz ama ben öyle bir şey demedim ya. Ayrıca özür dilerim tatile gittiğim için. Bir dinleyicimiz diyor ki Bodensee ve Heidelberg'te de tatil havası yaşayabilirsin demiş. Bunu da yazdım listeye. Oraya buraya gitmeye gerek yokmuş. Burada ayağımızın altında çok güzel yerler varmış ya. Bir dinleyicimiz diyor ki Travemünde, Neustadt oralar da çok güzel demiş. Ya bunları ben niye şimdi öğreniyorum ya? Yıllardır yayın yapıyorum, şimdi öğrendim bunları. Ebru yazmış Ulm'den. Oranın adını bana da atar mısın Esra demiş. Ya siz isteyin, ben minibüs alırım. O büyük uzun yol otobüsleri alır, kiralarım. Sizin hepinizi toplarım. Yaşadığınız şehirden öyle götürürüm size. Kurban olurum. Sırf tatil yapmama kızmayın diye böyle yağ çekiyorum işte. Bir dinleyicimiz diyor ki Maritim Otel var Travemünde de. Çok güzel bir yer diyor. Bana çok pahalı duyuldu niyeyse bu cümlen. Pahalı bir cümle kurdun sen şu an farkındaysan. Onun dışında bir dinleyicimiz şöyle söylüyor.
1: Alo Esra, senin herkes tatile gittiğini biliyor.
0: Ay söyleme söyleme.
1: Radyo dinleyenlerin. Gitmişsin gelmişsin kapkara dönmüşsün. Hakan öyle söyledi valla. Tatilde ben de buradaydım.
0: Zaten bu Hakan yüzünden ne sırrım kaldı ne özel hayat, hiçbir şey kalmadı. Hakan ne var ne yok her şeyi söylüyor yayında. Ne diyormuş? Devam edelim dinleyicimizin ses kaydına.
1: Büyük bir tane Luna Park'a gittim yani. Çok güzel geçti çocuklarla falan. Akdabana bindim, saatte 120 km hızla giriyor. Oraya biniyorsun, vardığında hazırsın. Başka şeye binmene gerek yok. Çok hızlı gidiyor. Korkunç bir şey.
0: Korkunç bir şey nasıl ballandıra ballandıra anlatıyor. Tatil dediğin korkmak mıdır? Neyse o da iyidir. Pahalı değilse o da hoş bizim için.
2: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
3: Ich bin Dirk Zeitler. Die Sprengstoffdrohne am Flughafen Leipzig-Halle beschäftigt inzwischen auch den Nationalen Sicherheitsrat. Gleichzeitig wächst die Frage, wie gut kann Deutschland solche Drohnen überhaupt abwehren? Die Grünen im Bundestag sehen da noch gravierende Lücken.
4: Das Zuständigkeitswirrwarr ist ein Sicherheitsrisiko, sagen die Grünen und fordern klare Strukturen, damit zig Behörden bei einem Drohnenvorfall blitzschnell handeln können. Und offenbar schneller als bisher müssen auch alle Flughäfen mit Abwehrtechnik ausgestattet werden. Am Airport in Leipzig sucht die Polizei weiter nach Hinweisen, wer hinter dem geplanten Anschlag mit einer Sprengstoffdrohne steckt. Viele Experten sagen, das ist Russland. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
3: Spanien hat Italiens rechte Regierung Medienberichten zufolge ultimativ zur Beendigung der wegen der Ceuta-Krise eingeführten Grenzkontrollen aufgefordert. Sollte sie dies bis Sonntag, den 9. August, nicht tun, sehe sich Spanien gezwungen, verhältnismäßige Maßnahmen zum Schutz der Interessen und der Würde seiner Bürger zu ergreifen, zitieren spanische Medien aus einer offiziellen Mitteilung der Regierung in Madrid. Die Grenzkontrollen sind nach spanischer Auffassung unfair. In weiten Teilen Deutschlands sorgen Hitze und Trockenheit für Probleme. Unser Nachbarland Österreich hat derweil mit dem genauen Gegenteil zu kämpfen. In westlichen Bergregionen haben Unwetter zu Überflutungen und Schlammlawinen geführt.
5: Im Zillertal sind 3 Muren abgegangen und haben Straßen blockiert. Und in Kitzbühel musste die Feuerwehr mit Wasserpumpen ausrücken. Dort waren innerhalb einer Stunde 30 mm Regen gefallen. Auch das Bundesland Salzburg war von schweren Unwettern betroffen. Mehrere Brücken wurden zerstört. Bei Bad Gastein mussten Wanderer wegen einer Mure von einer Berghütte ausgeflogen werden. Früher gab es dort noch einen Gletscher, der den Regen wie einen Schwamm aufsog. Doch mit dem Klimawandel ist das Eis mittlerweile geschmolzen. Aus Wien, Albert Otti.
3: Das in Preetz bei Kiel gefundene Kleinkind ist ertrunken. Das ist das vorläufige Ergebnis der Obduktion. Das Kind wurde aus einem auf dem elterlichen Grundstück befindlichen Pool geborgen, berichtet die Polizei. Nach Angaben des Kieler Oberstaatsanwalts Bimmler gibt es keinerlei Anhaltspunkte für eine Gewalttat.
2: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
6: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Şimdi gündem başlıklarımızın detaylarına göz atıyoruz. Bölgede yeni bir ittifak kuruluyor. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bugün Cidde'de ortak savunma anlaşmasını imzalamaya hazırlanıyor. Uluslararası ajansların aktardığı bilgilere göre anlaşma, taraflardan birine yönelik saldırının tüm üyelere yapılmış sayılması ilkesini içeriyor. Düzenlemenin askeri koordinasyon, ortak eğitim, tatbikat ve caydırıcılığı kapsaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da görüşmeler için Suudi Arabistan'a gitti. Anlaşmanın bölgede artan askeri gerilimler ve deniz taşımacılığındaki güvenlik sorunları nedeniyle hız kazandığı belirtiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi için bugün saat 14.30'da toplandı. Teklif, PKK-KCK'nın silahlarını teslim ettiğinin resmi olarak tespit edilmesinin ardından uygulanacak düzenlemeleri belirliyor. Buna göre bazı soruşturma, kavuşturma ve cezaların infazı 5 ya da 10 yıl ertelenebilecek. Kasten öldürme dahil bazı suçlar düzenlemenin dışında tutuluyor. Sürecin takibi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul oluşturulması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir izleme komisyonu kurulması öngörülüyor. Teklif komisyondan geçerse Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelecek. Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan 91 milletvekiliyle kurduğu yeni parti, Ankara'daki genel merkezini 30 Ağustos'ta açmaya hazırlanıyor. Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki 8 katlı binada tadilat sürüyor. Bu arada mutlak butlan kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevden aldığı eski Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu ile ilgili kurul kararını verdi. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına göre Yakupoğlu yeni parti temsilcisi oldu. Ahbap Derneği'nin yönetimine kayyum atandı. Tüm faaliyetleri durduruldu, binaları mühürleniyor. Ahbap Derneği'nin fesih talebiyle açılan davada İstanbul 29. Asliye Hukuk Mahkemesi yeni kararlar aldı. Mahkeme, derneğin yönetimi için görevlendirme yaparken dava sonuçlanıncaya kadar tüm faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına hükmetti.
2: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
7: Mainz ve Wiesbaden'da hava güneşli, sıcaklık 24 derece. Rüsselsheim'da ise 25 derece ölçülüyor. Gün boyunca. Mainz ve Rüsselsheim'da 14'te 26, Wiesbaden'da 14'te 25 derece arasında sıcaklık bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Fiyat lideri lidere tasarruf. Lunzig. Nestle dondurma. 365 mililitre %52 indirimli. Şimdi sadece 1 euro 79 cent. Veya de große Bauer Joghurt. 225 gramdan itibaren şimdi Lidl Plus ile %60 indirimli. Sadece 39 cent. Lidl Lunzig.
2: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.

0: Metropol FM'i daha yüksek ses kalitesi ve kesintisiz dinleyebilirsiniz. Size en yakın elektronik marketten bir DAB Plus radyo alın, kanal aramasında Metropol FM'i bulun ve müziğin, eğlencenin, güncel haberlerin keyfini çıkarın. DAB Plus radyonuzda Metropol FM hep yanınızda olsun. Metropol FM, senin radyon.
1: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Özünde mutluluk var.
4: Paydos Keyfimize devam ediyoruz. Sizlerle muhabbet ediyoruz. Kimler burada, kimler tatilde, ona bakıyoruz. Tatil burada da yapılır demiştik. Almanya'da da tatil yapabiliriz demiştik. Burada olanlar şöyle bir selam söylesin bakalım. Selam göndersin. Ben buradayım desin. Sayımızı bilelim. Sizlerle muhabbet etmeye devam edeceğiz. Şimdi Gülşen bize eşlik ediyor. Ellerinden öper diyor. Seninle.

herkes buradaymış, hiç söylemiyorsunuz. Kim tatilde, kim burada diye sormuştum. Burada da tatil yapanlar var tabii. Burada olan birçok kişi varmış. Ben sanıyorum siz tatildesiniz. Gelin de bir şeyler konuşalım diye bekliyordum. Halbuki buradaymışsınız. Arkadaşlar bir şarkı çalacağım şimdi. Çok önemli bir hikayesi var bu şarkının. Çok dolu dolu bir hikayesi var. Sezen Aksu'nun Onu Alma Beni Al şarkısı. Bu şarkıyı kime yazdı biliyor musunuz? Yıldız Tilbe'ye. Ama böyle iyi bir anlamda değil. Sana şarkılar yazdım değil. Kötü anlamda. Hani diss atar ya rapçiler birbirlerine. Sen şöylesin böylesin falan diye. Onun pop versiyonunu düşünün. Sezen Aksu peki neden Yıldız Tilbe'ye böyle göndermeli bir şarkı, iğneleyici bir şarkı yazdı? Çünkü Yıldız Tilbe kariyerinin başında biliyorsunuz Sezen Aksu'nun vokalistiydi. Ve o dönemde Sezen Aksu'yla Uzay Hepari arasında duygusal bir ilişki vardı. Ondan sonra Yıldız Tilbe bir gün Uzay Hepari ile bir yakınlaşma yaşıyor. Sezen Aksu da bunu öğrenince Yıldız Tilbe ile yollarını ayırıyor. Hatta bunu kendisi itiraf ediyor. Yıldız Tilbe koşarak gidiyor Sezen Aksu'ya, diyor ki biz Uzay Hepari ile bir ilişki yaşadık diyor. Sezen Aksu diyor ki tamam, kapı orada, o zaman yapman gerekeni biliyorsun diyor. Böyle evden kovmuş oluyor. Ondan sonra da Yıldız Tilbe'ye gıcık oluyor Sezen Aksu. Bu şarkıyı yazıyor. Bayağı full Yıldız Tilbe'ye yazılmış bir şarkı gibi düşünün bunu. Sonra işte o yıllarca süren küslükleri başlıyor. Ondan sonra yıllar geçiyor, barışıyorlar. Yaklaşık bir 5 yıl önce, 6 yıl önce barışmışlardı, onu da söyleyeyim. Şimdi bütün sözleri öyle düşünün, öyle dinleyin lütfen. Yıldız Tilbe bu bütün sözleri Yıldız Tilbe'ye yazıyor. Sezen Aksu. Sezen Aksu bütün bu sözleri Yıldız Tilbe için söylüyor. Ben ilk dinlediğimde şok olmuştum. Çok ağır konuşmuş Sezen. Bu kadar ağır konuşulmaz ama lütfen. Uzay Hepari'ye diyor ki onu alma, beni al diyor.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Yine bir tren görevlisine saldırı gerçekleşti. Koblenz'den Trier yönüne giden bölgesel trende biletsiz olduğu belirlenen 30 yaşındaki bir kişi Schwaig istasyonunda tren görevlisine saldırdı. Federal polise göre zanlı trenden inmesi istendiğinde kadın görevlinin yüzüne vurdu. Hafif yaralanan görevli tedavi edildi. Şüpheli kısa süre sonra yakalandı. Rheinland-Pfalz'te Şubat 2027'den itibaren 10. sınıfa kadar öğrencilerin okulda cep telefonu kullanmasına yasak gelecek. Yasak teneffüsleri ve tam gün eğitim programlarını da kapsayacak. Yeni eğitim yılında eyalette 225 ek öğretmen kadrosu açılırken yaklaşık 940 öğretmen işe alınacak. Wiesbaden'ın en büyük geleneksel etkinliklerinden Rheingauer Weinwoche bu yıl 14-23 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Markkirche, Schlossplatz ve Dernsche Gelände çevresinde 100'den fazla stand kurulacak. Değerli dinleyenler, Almanya'da Ulusal Güvenlik Konseyi Leipzig-Halle Havalimanı'nda bulunan patlayıcılı drone nedeniyle Başbakan Friedrich Merz başkanlığında telekonferansta toplandı. Hükümet, Merz'in İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ve kabine üyeleriyle temas halinde olduğunu açıkladı. Drone, havalimanının kargo bölümünde güvenlik alanında bulunmuş, üzerindeki patlayıcı federal polis tarafından etkisiz hale getirilmişti. Federal Başsavcılık da olaya el koydu. Olayın ardından Almanya'da drone'a karşı yapılacak savunmanın merkezi bir yapıya kavuşturulması tartışılıyor. İçişleri Bakanı, yabancı güçlerin olası rolünden söz etti ancak bir ülke ismi vermedi. Almanya'da hafta sonları uygulanan ağır vasıta yasağı gevşetiliyor. Neden mi? İşte şu yüzden. Ren, Tuna ve Elbe nehirlerindeki düşük su seviyesi yük taşımacılığını zora soktu. Ulaştırma Bakanı Stefan Belga özellikle etkilenen ürünler için kamyonlara uygulanan pazar ve resmi tatil sürüş yasağının gevşetilmesini istiyor. Ayrıca ağır yük taşımalarının daha hızlı onaylanması ve bazı sevkiyatların demiryoluna kaydırılması da planlanıyor. Ancak taşımacılık sektörü sürücülerin zorunlu dinlenme süreleri nedeniyle öneriye temkinli yaklaşıyor. Su seviyesinin düşmesi nedeniyle Almanya'daki taşımacılık sektörünün kaybının yaklaşık 2 milyar euroya kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Beyler, merhaba. Ben Esra. Paydos keyfimiz devam ediyor. Bugünkü yaptığım yayın o kadar verimli geçti ki herkesten tatile gidecek yerler listesi aldım. Şimdi hemen sizlerle de paylaşmak istiyorum. Yani çok uzaklara gitmeden de tatil yapılabilir dedik. Buralarda Almanya'dan çok uzaklaşmadan nerelere gidilebilir? Bir dinleyicimiz şöyle bir trik verdi.
1: Merhaba, iyi yayınlar. Deniz Duisburg'dan. Kassel tarafında acayip güzel tatil yapılıyor. Onu sadece demek istedim. Herkese iyi hafta sonu dilerim.
0: Hemen yazdım bunu listeye. İşte bana böyle gelin ya. İşte bana daha önce niye söylemediniz bunları? Bir dinleyicimiz diyor ki, Halit yazmış. Halit diyor ki ben Köln'den yazmış, diyor ki yüzmeye gidiyoruz, burada tatil süper geçiyor demiş. Köln'de nereye gidiyorsunuz yüzmeye, onu da yazsaydınız. Yoksa karşılaşırız diye mi korktunuz, ne oldu? Ben bazen sokakta orada burada karşılaşıyoruz dinleyicilerimizle, tanışmış oluyoruz. Böyle sanki yıllardır arkadaşmışız gibi birbirimize bir sarılıyoruz böyle. En sevdiğim şey o. O yüzden tatil yerlerini burada paylaşalım birbirimize, daha çok karşılaşmış oluruz değil mi? Sizi yakalayacağım, benden kaçamazsınız. Böyle bir dinleyicimiz, yine enerji patlaması yaşayan Musti bize şöyle söylüyor.
2: Kanka ben buradayım, buradayım. Tatil bitti. İş başı var yine. Şaşırdık kaldık burada be.
3: Saygılar. Esra, hayırlı cumalar. Sağ ol. Hayırlı yayınlar dilerim sana. Yani biz hep yanındayız.
0: Ay, biz hep yanındayız diyor ya.
4: Çok şükür. Allah'ım, bismillah.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.

0: Merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz devam ediyor. Bir dinleyicimiz yine bir tatil yeri önerisinde bulunmuş. Bakın şöyle diyor.
1: Selam Esra, iyi yayınlar. Almanya'nın kuzeyinde güzel bir sahilde, temiz bir denizde tatil yapmak isteyenlere Schabeuth, Timmendorfer Strand veya Grömitz'i tavsiye ederim. Çok güzel.
0: Of, ne kadar güzel tavsiyeler bunlar. Yalnız Almanya'nın kuzey tarafı dedin. Şimdiden ben üşüdüm bile söyleyeyim. Bir dinleyicimiz diyor ki Esra sen tatile gitmedin mi? Tatile gitmemiş gibi yapıyorsun. Bizi mi avutmaya çalışıyorsun demiş. Arkadaşlar ben tatile gittim de. Bütün tatil boyunca ben hastaydım ya. Hiçbir şey anlamadım ben. Ne olduğunu anlamadım.
2: Öldüm ötede. Gözüm bir şey görmedi. Ne adamı gördü ne kimseyi gördü.
0: Hastaydım. Bilmiyorum ne yaşandı. Kim tatile gitti ben hatırlamıyorum. Bilmiyorum ne yaşandı orada.
3: Bilmiyorum. Hastayım biraz hastayım ben. Rahatsızım. Rahatsızım.
0: O yüzden üstüme gelmeyin. Ben tatile gitmemiş gibiyim. Bunu telafi etmem lazım. Boşa harcadığım bir tatil gibi hissediyorum. Çok yaralıyım. Üstüme gelmeyin. Ayrıca siz bu kadar nereden gördünüz benim tatile gittiğimi diye sordum. Biri şey yazmış. Instagram'dan gördüm yazmış. Ama böyle aynen. Instagram yazmış. Instagram'dan beni stalkluyorsun demek ha? Kapkara olduğumu bile biliyorsun.

0: Bir dinleyicimiz demiş ki Esra sen de her tatile gittiğinde hasta oluyorsun. Bir gidip kan değerlerine mi baktırsan demiş. İşte sorun o zaten, baktırdım hep düşük. Bir de her şeyimi de biliyorsunuz, size helal olsun, biz gerçek bir aileyiz ya. Bir dinleyicimiz diyor ki Nurcan yazmış. Esra sana nazar değmiş. Sen yokken ballandıra ballandıra tatilde olduğunu söylediler diyor. Nurcan ya, o kadar haklısın ki. Ben de diyorum ki ben niye hasta oldum?
1: Yemin billah ediyorum nazar ettiniz. Hain insanlar. Hain insanlar nazar ettiniz.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Dirk Zeitler. Am Rhein fallen die Pegel immer weiter und in Nordrhein-Westfalen gibt es gleich mehrere neue Negativrekorde. In Düsseldorf zeigt der Pegel nur noch 15 cm, in Köln 60. Das geht aus Daten des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Rhein hervor.
2: Besonders ungewöhnlich sieht's in Emmerich südwestlich von Kleve aus. Dort liegt der Schwimmer, der normalerweise den Wasserstand misst, inzwischen komplett trocken. Eine Sonde übernimmt deshalb den Job. Auch bei Duisburg hat der Rhein einen neuen Tiefststand erreicht. Schiffe können zwar weiterhin fahren, denn die Fahrrinne ist deutlich tiefer als der Pegel am Ufer. Sie können aber viel weniger Fracht laden als sonst. Und Entspannung ist vorerst nicht in Sicht. Bis Dienstag sollen die Wasserstände höchstens um wenige Zentimeter steigen. Zoe Tassovali, Nachrichtenredaktion.
1: Die Sprengstoffdrohne am Flughafen Leipzig-Halle beschäftigt inzwischen auch den Nationalen Sicherheitsrat. Gleichzeitig wächst die Frage, wie gut kann Deutschland solche Drohnen überhaupt abwehren? Die Grünen im Bundestag sehen da noch gravierende Lücken.
3: Das Zuständigkeitswirrwarr ist ein Sicherheitsrisiko, sagen die Grünen und fordern klare Strukturen, damit zig Behörden bei einem Drohnenvorfall blitzschnell handeln können. Und offenbar schneller als bisher müssen auch alle Flughäfen mit Abwehrtechnik ausgestattet werden. Am Airport in Leipzig sucht die Polizei weiter nach Hinweisen, wer hinter dem geplanten Anschlag mit einer Sprengstoffdrohne steckt. Viele Experten sagen, das ist Russland. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
1: Die deutschen Exporte sind trotz aller Belastungen durch den Iran-Krieg im Juni auf einen Rekordwert gestiegen. Kalender- und saisonbereinigt gingen Waren im Wert von gut 139 Milliarden Euro ins Ausland, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Die Exporte sind damit den 5. Monat in Folge gewachsen und erweisen sich als Stütze für die schwächelnde deutsche Wirtschaft. Wegen technischer Probleme ist die beliebte Fernverkehrsverbindung zwischen Berlin und Paris bis auf Weiteres unterbrochen. Grund dafür sind technische Probleme mit dem europäischen Zugsicherungssystem der Firma Alstom. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Wer mit dem ICE von Hauptstadt zu Hauptstadt fahren möchte, muss aktuell in Frankfurt oder Mannheim umsteigen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bugün Cidde'de ortak savunma anlaşmasını imzalamaya hazırlanıyor. Düzenlemenin askeri koordinasyon, ortak eğitim, tatbikat ve caydırıcılığı kapsaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da görüşmeler için Suudi Arabistan'a gitti. Anlaşmanın bölgede artan askeri gerilimler ve deniz taşımacılığındaki güvenlik sorunları nedeniyle hız kazandığı belirtiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi için bugün saat 14.30'da toplandı. Teklif, PKK-KCK'nin silahlarını teslim ettiğinin resmi olarak tespit edilmesinin ardından uygulanacak düzenlemeleri belirliyor. Buna göre bazı soruşturma, kovuşturma ve cezaların infazı 5 ya da 10 yıl ertelenebilecek, kasten öldürme düzenlemenin dışında tutuluyor. Teklif komisyondan geçerse genel kurul gündemine gelecek. Ahbap Derneği'nin yönetimine kayyım atandı. Tüm faaliyetleri durduruldu, binaları mühürleniyor. Ahbap Derneği'nin fesih talebiyle açılan davada İstanbul 29. Asliye Hukuk Mahkemesi yeni kararlar aldı. Mahkeme derneğin yönetimi için görevlendirme yaparken dava sonuçlanıncaya kadar tüm faaliyetlerin tedbiren durdurulmasına hükmetti. Yargılama süreci devam ediyor. Kuşadası Belediyesi'ne 3. dalga rüşvet operasyonu yapıldı. Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı dahil 15 kişi gözaltına alındı. Gazeteci Uğur Mumcu suikastinin yeniden incelenmesi kapsamında Mumcu ailesi Adalet Bakanı Akın Gürlek'le görüştü. Görüşmenin ardından konuşan Güldal Mumcu, tetikçilerin ve azmettiricilerin kim olursa olsun ortaya çıkarılmasını talep ettiklerini söyledi. Bakan Gürley'in de cinayetin tüm bağlantılarının aydınlatılması için çalışacaklarını ifade ettiği belirtildi. Görüşmede bazı basın organlarında yer alan Mossad iddialarının soruşturmanın gündeminde olmadığı da aktarıldı. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Hepinize iyi bir hafta sonu dilerim.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Mainz ve Wiesbaden'da hava güneşli, sıcaklık 24 derece. Rüsselsheim'da ise 25 derece ölçülüyor. Gün boyunca. Mainz ve Rüsselsheim'da 14'te 26, Wiesbaden'da 14'te 25 derece arasında sıcaklık bekleniyor. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 120 euro 88 sent. Çeyrek altın ise 211 euro 54 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 14 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Elif Buse Doğan'la devam ediyoruz. Paydos keyfimize yangın yeri diyor. Birazdan neresi yangın yeriymiş onu söyleyeceğim arkadaşlar. Hem de Almanya'da bir yer. Bakalım nereler yanıyor.

0: yangın yeri. Neresi yangın yeri biliyor musunuz? Buralar. NAV. Almanya yangın yeri olacakmış. Bana öyle söylendi. Arkadaşlar şu anki tahminlere göre sıcaklıklar 30 derece civarına gelecekmiş. 35 dereceye bulacak diyorlar. Çarşamba ve Perşembe günü yeni bir sıcak hava dalgası bekleniyormuş. Gel gel, biz de seni bekliyorduk ya, tam yaz bitiyor derken. Sen de nereden çıktın? Bazı hava modelleri NAV'de 41 dereceyi, hatta Hollanda sınırında da 42 dereceyi bile gösteriyormuş. Ama hemen tabii 41 derece kesin geliyor demeyelim. Çünkü diğer tahmin modelleri 35 ile 38 derece arasında kalıyor. Yani bir belirsizlik olsa da çok sıcak olacağı konusu gayet belirgin bir mesele. Ya ben anlamadım. Biz tatil yapmaya sıcak yerlere gitmeye çalışıyoruz. Gittik, tamam. Ağustos geldiyse Almanya'da kış yaz bitmiştir diyorduk normalde. Ağustos'la birlikte değil mi? Kış başlar. Öyledir. Fırtınalar eser yani. Yazdan eser kalmaz. Biz de dedik ki tamam. O zaman gelelim o zaman dedik. Yaz bittiyse gelelim. Çünkü buralarda klima da olmadığı için bu sıcaklar bize cehennem gibi geliyor. Ama bunu söyleseydiniz biz gelmezdik yani.
1: Bana böyle bir şey denmedi. Bana böyle bir şey söylenmedi. Söylenseydi ben gelmezdim.
2: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
3: Fiyat lideri lidere tasarruf. Lohnzig. Nesle dondurma. 365 mililitre %52 indirimli. Şimdi sadece 1 euro 79 cent. Veya de große Bauer Joghurt. 225 gramdan itibaren şimdi Lidl Plus ile %60 indirimli. Sadece 39 cent. Lidl Lohnzig.
4: Hey Mediamarkt und Saturn, liefert ihr wirklich in nur 90 Minuten?
5: Ja, mit unserer Sofortlieferung sind wir schneller als alle anderen. Und das ohne Abo. Jetzt bestellen, in 90 Minuten geliefert. Nur beim

Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. En güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

yeniden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
1: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin.
0: Süper Cumartesi.
2: Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. NFE'de önümüzdeki hafta sıcaklıklar bayağı bir yükseliyormuş. 35 derece 40 dereceden bahsediyorlar NFE tarafında. Peki bu kadar sıcak olan günlerde ne yapmak istiyoruz? Tabii ki de ilk gördüğümüz su birikintisine girip serinlemek istiyoruz. Bunun için sizi düşünen Metropol FM ekibi metropolfm.de sitemizde çok güzel bir kaynak hazırladı. Nerelere gidebileceğinize dair çok özenle hazırladıkları bir liste var. Oraya göz atarsanız NAV'deki bu sıcak hava dalgasıyla harika bir şekilde mücadele edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi mesela Haltenam Z'deki Zilba Z'de hem yüzmek hem biraz su sporu yapmak isteyenler için harika bir seçenek diyorlar. Onun dışında Köln tarafındaysanız Füllinge Z'deki Blackfoot Beach isimli bir yer var. Orada sahil tadına sahil gibi keyiflenebilirsiniz. Dortmund'da Revierpark Wischlingen var. Bunun gibi birçok yer var. Havuzlar ve göller, işte girilebilir, yüzülebilir göller, yüzme havuzları var. Onların özenle hazırlanmış bir listesi var şu anda. metropolfm.de sitemizden girip bakabilirsiniz. Hem NAV'ye özel hem yaşadığınız yerlere özel özenle hazırlanmış görebilirsiniz. Ayrıca sadece onlar değil, şehrinizde neler olup bitiyor hepsini görebilirsiniz. Bence siz en iyisi Metropol FM app'ini indirin ve istediğiniz zaman girip hemen pratik bilgilere bakabiliyor olursunuz.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Yine bir tren görevlisine saldırı gerçekleşti. Koblenz'den Trier yönüne giden bölgesel trende biletsiz olduğu belirlenen 30 yaşındaki bir kişi Schwaig istasyonunda tren görevlisine saldırdı. Federal polise göre zanlı trenden inmesi istendiğinde kadın görevlinin yüzüne vurdu. Hafif yaralanan görevli tedavi edildi. Şüpheli kısa süre sonra yakalandı. Rheinland-Pfalz'te Şubat 2027'den itibaren 10. sınıfa kadar öğrencilerin okulda cep telefonu kullanmasına yasak gelecek. Yasak teneffüsleri ve tam gün eğitim programlarını da kapsayacak. Yeni eğitim yılında eyalette 225 ek öğretmen kadrosu açılırken yaklaşık 940 öğretmen işe alınacak. Wiesbaden'ın en büyük geleneksel etkinliklerinden Rheingauer Weinwoche bu yıl 14-23 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Markkirche Schlossplatz ve Dernsche Gelände çevresinde 100'den fazla stand kurulacak. Değerli dinleyenler, Almanya'da Ulusal Güvenlik Konseyi Leipzig-Halle Havalimanı'nda bulunan patlayıcılı drone nedeniyle Başbakan Friedrich Merz başkanlığında telekonferansta toplandı. Hükümet, Merz'in İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ve kabine üyeleriyle temas halinde olduğunu açıkladı. Drone, havalimanının kargo bölümünde güvenlik alanında bulunmuş, üzerindeki patlayıcı federal polis tarafından etkisiz hale getirilmişti. Federal Başsavcılık da olaya el koydu. Olayın ardından Almanya'da drone'a karşı yapılacak savunmanın merkezi bir yapıya kavuşturulması tartışılıyor. İçişleri Bakanı, yabancı güçlerin olası rolünden söz etti ancak bir ülke ismi vermedi. Almanya'da hafta sonları uygulanan ağır vasıta yasağı gevşetiliyor. Neden mi? İşte şu yüzden. Ren, Tuna ve Elbe nehirlerindeki düşük su seviyesi yük taşımacılığını zora soktu. Ulaştırma Bakanı Stefan Bilger özellikle etkilenen ürünler için kamyonlara uygulanan pazar ve resmi tatil sürüş yasağının gevşetilmesini istiyor. Ayrıca ağır yük taşımalarının daha hızlı onaylanması ve bazı sevkiyatların demiryoluna kaydırılması da planlanıyor. Ancak taşımacılık sektörü sürücülerin zorunlu dinlenme süreleri nedeniyle öneriye temkinli yaklaşıyor. Su seviyesinin düşmesi nedeniyle Almanya'daki taşımacılık sektörünün kaybının yaklaşık 2 milyar euroya kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos keyfimize devam ediyoruz. Şu anda mesai saatlerinin sonuna gelen birçok dinleyicimiz varmış. Hiç söylemiyorsunuz. İyi, geçmiş olsun o zaman size. Şimdi arkadaşlar biraz IQ'muzdan bahsedeceğiz. En sevdiğimiz şey bol bol var ya bizde, konuşalım IQ. Bilim insanları ilginç bir şey tespit etmişler. En sevdiğiniz renk, herkesin bir en sevdiği renk vardır. En sevdiğiniz renk IQ'nuzla bağlantılı olabilirmiş arkadaşlar. Yüksek IQ'lu insanların çalışma alanında, evinde, dolabında en sık görülen renkler belli oldu. Onun üzerine çalışmalar yaptılar, tamam mı? Renk psikolojisi deniyor tabii buna. Renk psikolojisindeki araştırmalar bu yoğun zihinsel performans gösteren kişilerin bazı renkleri daha sık tercih ettiğini söylemiş. Hangi renk peki? Hemen söylüyorum. Lacivert. Mavi. Mavi tonları arkadaşlar. Mavi ve lacivert en zeki insanların en sevdiği renklermiş. Bakın şu an 2 saniyede en sevdiği rengi satıp hemen maviyi seçen bir sürü insan gördüm. Evet gördüm, yakaladım sizi. Biliyorum en sevdiğiniz renk pembeydi. IQ'su yüksek insanların mavi dediğim için değiştirdiniz şu an. Şimdi devam ediyoruz bakalım. Neden peki IQ yüksekmiş bu renkte? Çünkü odaklanmayı arttırıyormuş ve zihinsel rahatlık sağlıyormuş mavi renk. Bu yüzden mühendisler, yazılım geliştiricileri vesaire hep mavi tonları kullanıyorlarmış. Şimdi siyah, beyaz ve griye gelelim. Onlar da daha kararsız kalan insanların tercih ettiği nötr renklermiş. O da çok ilginç. Yeşil de yaratıcılığı ortaya çıkarıyormuş. Ama burada bizim için önemli olan konu IQ'su yüksek insanların en sevdiği rengin ne olduğu. O yüzden biz mavide karar kıldık. Zaten maviydi bu arada bizim en sevdiğimiz renk.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.

IQ'su yüksek olan insanların en sevdiği renk mavi oluyormuş. Bilim insanları bunu da araştırmış. Bir bizim IQ'muza burnunu sokmadıkları kalmıştı, onu da yaptılar. IQ'su yüksek olanlar şöyle olur, böyle olur diye o kadar çok şey var ki biz de hemen heyecanlanıyoruz, meraktan diyoruz ki acaba IQ'm yüksek mi, ben yapabilir miyim diyoruz ya. İşte kendimizi dahil edeceğimiz bir şey daha var şu anda. Yüksek IQ'lu insanların çok iyi oynadığı bir oyun diye bir akım çıktı sosyal medyada. Mesela şöyle, sizinle bunu deneyebiliriz, ben de hiç denemedim. Bir soru soruyorum. O soruyu sorduktan sonra ikinci bir soruyu daha soruyorum cevabını almadan. İkinci soruyu sorduktan sonra birinci sorduğum sorunun cevabını söylüyorsunuz. Ve böyle devam ediyoruz. Yani ne zaman bir soru sorsam aslında bir önceki sorduğum sorunun cevabını vermeniz gerekiyor. Bunu ne kadar uzatabilirsiniz? Bunu ölçünce işte IQ'su yüksek insanların iyi oynadığı bir oyunmuş. Öyle diyorlar şu anda. Bu oyunu var mıdır? Hani benim IQ'm yüksek, ben yaparım bu oyunu diyenler var mı? Ya muhtemelen bilim insanlarının paylaştığı çok resmi bir şey değil bu ya. IQ testi değildir diye düşünüyorum. Ama biz yine de meraktan yapacağız gibi görünüyor. Yani bir gönüllü varsa bana da yapabilir kendisi ya da ben size yapabilirim. Bunu bir deneyelim bakalım ne oluyor, nasıl bir şeymiş. Yani tekrar anlatayım. Bir soru soruyorum. Mesela hangi takımlısın? Cevap vermiyorsun. İkinci soruya geçiyorum. İşte en sevdiğin yemek ne diyorum. Siz birinci sorduğum sorunun cevabını veriyorsunuz. İşte hangi takımımızı, Galatasaray diyorsunuz. Ama en sevdiğin yemeği sordum ben. Böyle böyle gidiyoruz. Bir deneyelim sizinle. Gönüllüler varsa yazabilir bana. Esra arayabilirsin beni deyin. Ben sizi arayayım. Siz beni arayın şu an. Bu oyunu oynamak isteyen varsa arasın beni. Bir deneyelim bakalım neymiş şu.

0: Arkadaşlar bulduk, bir dinleyici bulduk. Bu oyunu oynayacağımız bir dinleyicimiz var şu an hattımızda. Sizden çok talep oldu, beni de ara, beni de ara diye. Şu anda Erol'la birlikteyiz. Erol hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ben Erol... ne selamlar olsun.
0: Nereden arıyorsun sizlere Erol?
1: Ben Berlin'deyim. Şu anda karanlık bir tüneldeyim.
0: Karanlık bir tünel. Eyvah, çekmeyecek o zaman telefon.
1: Yok yok, şimdi çıkıyorum. Ceza yemeden çıkayım böyle. Siz birkaç soru... Çıkarım şimdi.
0: Tamam, sen çıka dur. Ben de sana şeyi sorayım o zaman. Nerede yaşıyorsun? Berlin'de. Mesleğin nedir?
1: Ben şu anda şoförüm. Müzikle uğraşıyorum. Müzik yapmasını çok severim. Bağlama çalıyorum.
0: Ay ne güzel. Ne kadar güzel. Peki o zaman Erol, çıktın mı tünelden?
1: Tamam, tünelden çıktık sayılır.
0: Arkadaşlar ya, biraz daha bekle. Bütün Metropol FM dinleyicileri beklesin. Erol tünelden çıkacak.
1: Tamam. Esra, rezil ettin beni. Tamam, çıktım.
0: Yok canım, evet, rezillik yok. Bu oyun oynuyoruz. Oyunda rezillik diye bir şey yok. Şimdi şöyle buyurun. Ben sana bir soru soracağım. Ondan sonra tamam. İlk soruyu atlıyorsun. İkinci soruyu sorduğumda bir önceki sorduğum sorunun cevabını veriyorsun. Anlaştık mı?
1: Tamam.
0: Tamam, okay. Şimdi ilk bir soru soracağım. Susacaksın. İkinci soruda ilk sorunun cevabını vereceksin. Hazır mıyız?
1: Tamam, okey. Tamam, hazır. Hadi bakalım.
0: Hadi bakalım. Hangi burçsun? Geçiyorum ikinci soruya. En sevdiğin şarkıcı kim?
1: İkizler.
0: En sevdiğin renk?
1: Kubat.
0: Güzel. En sevdiğin yemek?
1: Kırmızı.
0: Çok güzel. Nerelisin?
1: Balık.
0: Aferin, çok iyi gidiyorsun. Peki hangi takımlısın?
1: Aa, orayı kaçırdım ya. Tüh.
0: Kaçırdın
1: kaçırdık
0: mı?
1: Kaçırdık, nazar değdi. Vallahi nazar değdi.
0: Vallahi nazar değdi. Benim nazarım değdi ya. O kadar ölmemeliydim. Nerelisin ya, diye sormuştum.
1: İzmit, Kocaeli.
0: İzmit, Kocaeli. Bak ne kadar evet. Soru... Bir dakika, hemen falına bakıyorum şimdi. Kaç tane soruyu doğru yaptım? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7. basamağa gelirken kafa karıştı. Ama olsun, çok iyi ilerledin. Erol, seni tebrik ediyorum.
1: Ben de sizlere gönülden teşekkür ediyorum.
0: Erol, sen olsun. Müzisyenim efendim. Demiştin. Bir en sevdiğin evet. Şarkıyı bir mırıldanır mısın bize?
1: Kurban olayım, ben bağlama çalıyorum ya. Ben bağlama çalarım, öyle çirkin söyleyemem ya.
0: Ha, öyle mi? Hiç mi yok, yoksa mütevazılık mı yapıyorsun?
1: Vallahi söyleyemem. Böyle sesim falan güzel değildir benim.
0: Ya... peki o zaman bağlamanı bir gün aldığın zaman bizi ara. O zaman bir bağlama dinleyelim, olur mu?
1: Söz, tamam. Söz
0: harikasın,
1: veriyorum.
0: Harikasın Erol, müthişsin.
1: Söz veriyorum.
0: Muhteşemsiniz. Bak, sözünü bütün dinleyicilerimiz duydu. O zaman sözün olsun. Tamam. Bağlamanı aldığında bizi bir ara ya da bana yaz, Esra bak bağlamam elimde diye. Seni hemen canlı yayına alacağım. Bir güzel bağlamanı duyalım senden.
1: İnşallah söz. Size bir... konserim olacak küçük.
0: Muhteşem. Tamam, o zaman tanıştığımıza çok memnun oldum Erol. Çok çok sağ ol aradığın için.
1: Ben de çok memnun oldum. Her şeyin en güzeli sizin olsun. Havanın, suyun, metropolü kalalım.
0: Ay muhteşemsin. Kendine iyi bak. Hoşça kal.
1: Hoşça kal. Görüşmek üzere.
2: Metropol FM. Almanya ve Dünya Haberleri.
3: Ich bin Dirk Zeitler. Nach dem Fund der Sprengstoffdrohne am Flughafen Leipzig-Halle fordert Sachsens Innenminister Schuster mehr Schutz für Flughäfen und andere wichtige Infrastruktur. Im Podcast Table Today sagte der CDU-Politiker, gerade Flughäfen spielten auch für Deutschlands Verteidigung eine wichtige Rolle.
4: Auf vielen Airports bei uns fehlt aber offenbar noch die Technik, um Drohnen effektiv abzuwehren. Und was ist mit der Wasser- und Stromversorgung, also generell dem Schutz der kritischen Infrastruktur, fragt der Innenminister. Vermutlich hat sich auch damit heute der Nationale Sicherheitsrat beschäftigt. Kanzler Merz war bei dem Treffen auch dabei und auch er hat sicherlich die Kritiker gehört, die sagen, die Zusammenarbeit der Behörden bei einem Drohnenvorfall, die muss verbessert werden. Claudia Wächter, Nachrichtenredaktion.
3: Am Rhein fallen die Pegel immer weiter und in Nordrhein-Westfalen gibt es gleich mehrere neue Negativrekorde. In Düsseldorf etwa zeigt der Pegel nur noch 15 Zentimeter, in Köln 60. Das geht aus Daten des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Rhein hervor. Die deutschen Exporte sind trotz aller Belastungen durch den Iran-Krieg im Juni auf einen Rekordwert gestiegen. Kalender- und saisonbereinigt gingen Waren im Wert von gut 139 Milliarden Euro ins Ausland, wie das Statistische Bundesamt mitteilt.
5: Industrie, Bau- und Energieversorger stellten damit das dritte Mal in Folge mehr her als im Vormonat. Besonders erfreulich, nach den Einbrüchen in der Vergangenheit stieg die Produktion in der Autobranche im Juni deutlich, um 3,6%. Auch andere Bereiche im Fahrzeugbau legten zu, wie die Produktion von Flugzeugen, Schiffen, Zügen und Militärfahrzeugen. Ökonomen sehen die Talfahrt der Industrie damit beendet. Viel hängt aber auch davon ab, wie sich die geopolitische Lage und die Energiepreise entwickeln. Und auch das Niedrigwasser sorgt für Probleme. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
3: Ein Lufthansa-Flugzeug ist auf dem Weg von Johannesburg nach Frankfurt am Main wegen eines undefinierbaren Geruchs in der Kabine in der Republik Kongo zwischengelandet. Alle 363 Passagiere und die Crew seien wohlauf und seien in Hotels untergebracht worden, teilte das Unternehmen nach dem Vorfall mit. Lufthansa werde die Passagiere im Laufe des Tages mit einem Ersatzflugzeug aus Brazzaville abholen und zurück nach Frankfurt fliegen.
2: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
6: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bugün Cidde'de ortak savunma anlaşmasını imzalamaya hazırlanıyor. Düzenlemenin askeri koordinasyon, ortak eğitim, tatbikat ve caydırıcılığı kapsaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da görüşmeler için Suudi Arabistan'a gitti. Anlaşmanın bölgede artan askeri gerilimler ve deniz taşımacılığındaki güvenlik sorunları nedeniyle hız kazandığı belirtiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi için bugün saat 14.30'da toplandı. Teklif, PKK-KCK'nin silahlarını teslim ettiğinin resmi olarak tespit edilmesinin ardından uygulanacak düzenlemeleri belirliyor. Buna göre bazı soruşturma, kovuşturma ve cezaların infazı 5 ya da 10 yıl ertelenebilecek, kasten öldürme düzenlemenin dışında tutuluyor. Teklif komisyondan geçerse genel kurul gündemine gelecek. Ahbap Derneği'nin yönetimine kayyım atandı. Tüm faaliyetleri durduruldu, binaları mühürleniyor. Ahbap Derneği'nin fesih talebiyle açılan davada İstanbul 29. Asliye Hukuk Mahkemesi yeni kararlar aldı. Mahkeme, derneğin yönetimi için görevlendirme yaparken dava sonuçlanıncaya kadar tüm faaliyetlerin tedbiren durdurulmasına hükmetti. Yargılama süreci devam ediyor. Kuşadası Belediyesi'ne 3. dalga rüşvet operasyonu yapıldı. Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı dahil 15 kişi gözaltına alındı. Gazeteci Uğur Mumcu suikastinin yeniden incelenmesi kapsamında Mumcu ailesi Adalet Bakanı Akın Gürlek'le görüştü. Görüşmenin ardından konuşan Güldal Mumcu, tetikçilerin ve azmettiricilerin kim olursa olsun ortaya çıkarılmasını talep ettiklerini söyledi. Bakan Gürley'in de cinayetin tüm bağlantılarının aydınlatılması için çalışacaklarını ifade ettiği belirtildi. Görüşmede bazı basın organlarında yer alan Mossad iddialarının soruşturmanın gündeminde olmadığı da aktarıldı. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Hepinize iyi bir hafta sonu dilerim.
2: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
7: Mainz ve Wiesbaden'da hava güneşli, sıcaklık 24 derece. Rüsselsheim'da ise 25 derece ölçülüyor. Gün boyunca. Mainz ve Rüsselsheim'da 14'te 26, Wiesbaden'da 14'te 25 derece arasında sıcaklık bekleniyor. Hava durumu sizlere, Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 120 euro 88 sent. Çeyrek altın ise 211 euro 54 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 14 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KI Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay

0: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Paydos keyfimize devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz bir mesaj göndermiş, gözüme ilişti. Elif yazmış, diyor ki Esra, biz Türkiye'den Hamburg'a dönüyoruz. Sabah 6'da Serdar'la Budapeşte başladık. Ve DJ Hakan'la devam ettik ve şimdi seni dinliyoruz demiş. Berlin'deyiz, Hamburg'a az kaldı. Sizinle yollar akıp geçti demiş Elif ya. O kadar güzel bir şey söylemişsin ki şu an. Ne kadar mutlu olduğuma inanamazsın. Madem yoldasınız, seni şöyle bir arayayım bakalım. Acaba açacak mı, arasam arkadaşlar? Şöyle bir deneyelim aramayı. Aç, aç, aç. Alo? Yok, açmadı şu anda. Açmış gibi de görünüyor bir yandan. Alo, bizi duyuyor musun? Duyamıyoruz. Ben hemen ulaşacağım kendisine, yeniden arayacağım. Küçücük bir araya gidiyoruz, sonra arayacağım. Bakalım yollar nasıl geçiyormuş.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: Fiyat lideri lidere tasarruf. Lohnzig. Nestle dondurma. 365 mililitre %52 indirimli. Şimdi sadece 1 euro 79 cent. Veya de große Bauer Joghurt. 225 gramdan itibaren şimdi Lidl Plus ile %60 indirimli. Sadece 39 cent. Lidl Lohnzig.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Alo.
3: Alo.
2: Merhabalar Elif. Şu anda canlı yayındasın. Hoş geldin.
3: Tamam. Hoş bulduk.
2: Elif, sen dedin ki sabahtan beri işte sabah 6'da Serdar'la başladık. DJ Hakan'la devam ettik. Şimdi seni dinliyoruz dedin. Türkiye'den Hamburg'a dönüyoruz dedin. Yollardasınız aynen. Bütün gün. Kaç kişisiniz?
3: 4 kişiyiz. Eşim ve 2 kızım.
2: 2 kızın var. Kızların kaç yaşında?
3: Kızlarım Meysa 10.

0: Az kaldı, evet az kaldı. O yüzden senin programını dinlerken varırız inşallah.
1: Çok güzel. Arabada eşin de var. Eşinin ismi nedir?
0: Eşimin adı Nejat.
1: Nejat Bey beni duyuyor mu şu an?
0: Duyuyor. Evet.
1: Nejat Bey tek şoförsüz misiniz?
2: Yok, beraber kullanıyoruz arabayı.
1: Birlikte kullanıyoruz. En çok kim kullanıyor? Daha çok hanginiz kullanıyor?
2: En çok ben kullandım.
0: Evet, eşim kullandı. Ona da yani çok sağ olsun, çok teşekkür ederim.
1: Ay ne kibarsın kız sen. Ben de birbirinize düşürecektim sizi. Oh diyecektim. Yok, yan koltukta yok, keyif yok. Yapıyor eşiniz diyecektim.
0: Yok. Buraya kadar bizi böyle sağ salim getirdi.
1: Ay ne tatlısınız siz öyle ya. Allah Allah. Peki bu kadar uzun yolda başınıza bir şey geldi mi? Bir aksilik yaşadınız mı?
0: Allah'a çok şükür hiç gelmedi. Biz dün çıktık yola. Kapıkule'de de yani çok fazla beklemedik. Geçen sene 5 saatimiz geçmişti. Bu sene sadece yani 2 saatte Türkiye'yi geçtik Bulgaristan'a.
1: Çok güzel.
0: Öteki yollarda da bir aksilik olmadı çok şükür.
1: Ay çok şükür yani, gelmişsiniz sağ salim. Peki Türkiye'den ayrılırken en çok neyi bırakmak zor geldi size?
0: En çok denizi, havayı,
2: insanları,
0: ailemizi,
1: değil mi?
0: Bayrağımızı, her şeyi böyle çok güzel yani.
1: Ya içiniz şeyle. Buruk mu dönüyorsunuz yani şu an?
0: Bir şekilde evet.
1: Ya bazen böyle tatile gidiyoruz cümbür cemaat mesela ailece gidiyoruz diyelim. O kadar yoruluyoruz ki bir ona yetiş, bir ona uğramazsak olmaz. Ay küserler, ay darılırlar diye iyice yoruluyoruz. Yorulup geri dönüyoruz gibi geliyor. Sizde de öyle oldu mu?
0: Yani biz de biraz yorulduk ama yani Türkiye'de gezdik, iyi gezdik bu sefer. Türkiye'mizin bir sürü yerlerini gördük. Pamukkale'ye gittik. Oradan Efes'e uğradık. Oradan Ege'ye geçtik. Yani rotamız iyiydi.
1: Oo, çok güzel. Bir de çocuklara sormak lazım. Çocuklar da sevdi mi peki bu yolculuğu?
0: Sevdi. Onlar istedi zaten. Yani büyük kızım Pamukkale'yi çok istemişti görmeyi. Onun sayesinde biz de gördük. Ben çok küçükken gitmiştim. Yani iyi oldu.
1: Ay ne kadar güzel. Peki bir benden bir şarkı iste. Sana yolculukta eşlik edecek bir şarkı çalayım.
0: Ay şu anda da inanır mısın bugün bütün şarkıları kes.
1: Bugün zaten şarkı dinleye bir hal olmuşsun anladığım kadarıyla.
0: Yani aynı şarkıları tabii ki denk geliyor illa o kadar bütün gün sabah 6'dan beri metropole.
1: Gelir tabii helal olsun size valla rekor kırdınız.
0: Cidden öyle yaptık yani. Muhteşem. O zaman sen seç bize gelsin.
1: Ben seçeyim size gelsin. Ay heyecanlanırım aynen. Öyle deme.
0: Aynen öyle yapalım.
1: Ama hep ben seçiyorum ya zaten biz DJ'ler seçiyoruz. Siz yok mu? Çocuklara sor bakalım ne istiyor.
0: Çocuklar ne dinlemek istiyorsunuz? Ay şu anda cidden aklıma hiçbir şey gel. Ama Semih Cenk'ten bir şey çalabilirsin. Onu seviyorum dinlemeyi.
1: Semih Cenk'ten çalayım. Ya sen iste yeter ki Semih Cenk'ten neler çalarım. Peki o zaman biraz sonra bu şarkı sizin için gelecek. Çocuklara kocaman selamlar söylüyorum. Vardığınızda da bana şey yazın. Vardım yazın aklım kalır sizde.
0: Tamam çok sağ olun. Tam 2 saatimiz var inşallah daha eve.
1: İnşallah. O zaman sağ salim yolculuklar diliyoruz. Telefonu açtığınız için çok teşekkür ediyorum. Hepinize kocaman selamlar. Sağ salim evinize ulaşın.
0: Aradığım için çok sağ ol. Teşekkür ederiz. İyi günler hepinize.
1: Ne demek seve seve. O zaman Semih Cenk'ten Onlar Anlamaz Halden biraz sonra sizlerle.
3: Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi Süper Cumartesi'ye hazır mısınız? En güzel müzikler, magazin dünyasından sıcak haberler, eğlenceli sohbetler. Harmony Event Minds'ın sunduğu Metropol FM Süper Cumartesi programını sakın kaçırmayın.
4: Ben Arda Eşber. Her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin. Süper Cumartesi.
5: Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.
1: Bu şarkı Sıla yolculuğunda olan bir ailemize geliyor. Az önce Elif'le konuştuk, ailesiyle birlikte Türkiye'den Hamburg'a evlerine geri dönüyorlar.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Main.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Aztürk. Yine bir tren görevlisine saldırı gerçekleşti. Koblenz'den Trier yönüne giden bölgesel trende biletsiz olduğu belirlenen 30 yaşındaki bir kişi Schwaig istasyonunda tren görevlisine saldırdı. Federal polise göre zanlı trenden inmesi istendiğinde kadın görevlinin yüzüne vurdu. Hafif yaralanan görevli tedavi edildi. Şüpheli kısa süre sonra yakalandı. Rheinland-Pfalz'te Şubat 2027'den itibaren 10. sınıfa kadar öğrencilerin okulda cep telefonu kullanmasına yasak gelecek. Yasak teneffüsleri ve tam gün eğitim programlarını da kapsayacak. Yeni eğitim yılında eyalette 225 ek öğretmen kadrosu açılırken yaklaşık 940 öğretmen işe alınacak. Wiesbaden'ın en büyük geleneksel etkinliklerinden Rheingauer Weinwoche bu yıl 14-23 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Markkirche, Schlossplatz ve Dernsche Gelände çevresinde 100'den fazla stand kurulacak. Değerli dinleyenler, Almanya'da Ulusal Güvenlik Konseyi Leipzig-Halle Havalimanı'nda bulunan patlayıcılı drone nedeniyle Başbakan Friedrich Merz başkanlığında telekonferansta toplandı. Hükümet, Merz'in İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ve kabine üyeleriyle temas halinde olduğunu açıkladı. Drone, havalimanının kargo bölümünde güvenlik alanında bulunmuş, üzerindeki patlayıcı federal polis tarafından etkisiz hale getirilmişti. Federal başsavcılık da olaya el koydu. Olayın ardından Almanya'da drone'a karşı yapılacak savunmanın merkezi bir yapıya kavuşturulması tartışılıyor. İçişleri Bakanı, yabancı güçlerin olası rolünden söz etti ancak bir ülke ismi vermedi. Almanya'da hafta sonları uygulanan ağır vasıta yasağı gevşetiliyor. Neden mi? İşte şu yüzden. Ren, Tuna ve Elbe nehirlerindeki düşük su seviyesi yük taşımacılığını zora soktu. Ulaştırma Bakanı Stefan Belga özellikle etkilenen ürünler için kamyonlara uygulanan pazar ve resmi tatil sürüş yasağının gevşetilmesini istiyor. Ayrıca ağır yük taşımalarının daha hızlı onaylanması ve bazı sevkiyatların demir yoluna kaydırılması da planlanıyor. Ancak taşımacılık sektörü sürücülerin zorunlu dinlenme süreleri nedeniyle öneriye temkinli yaklaşıyor. Su seviyesinin düşmesi nedeniyle Almanya'daki taşımacılık sektörünün kaybının yaklaşık 2 milyar euroya kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Paydos Keyfimiz devam ediyor. Arkadaşlar şimdi bilim insanları değil, geliştiriciler, Japonya'daki mühendisler bir cihaz üzerine çalışıyorlarmış. Şöyle 3 katlı, tamam mı? Çamaşır makinesi ve kurutma makinesini düşünün. Üst üste hani bindiriyoruz ya bazen, kurutma makinesi aşağıda, işte çamaşır makinesi yukarıda ya da tam tersi. Bunun 3 katlısını düşünün. En alt kattaki ne yapıyor biliyor musunuz? Katlıyor. Çamaşırlarınızı katlıyor. Ağlayacağım şimdi. Sonunda hani teknoloji işimizi elimizden alacak diye korkuyorduk ya. Sonunda hayallerim gerçekleşti. Şu ev işlerini de bir elimden alsa diye dua ediyordum. Sağ olsunlar bunu da düşünmüşler. 3 katlı bir makine buzdolabı gibi görünüyor günün sonunda. Üst kattaki yıkıyor. Alt kattaki kurutuyor. En alt kattaki de katlıyor. Ve artık hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Sadece kıyafetinizi giyin ve kirlilere atın, bu kadar. Ben çok duygulandım. Koşarak bunu anneanneme anlatmam lazım. Mümkünse bir an önce çıkarsınlar da hemen alacağımız hediyeler belli olsun. Bak geliyor, şey geliyor. Weihnachten geliyor. Yeni yıl geliyor. Doğum günleri yaklaşıyor. Hediye lazım bize. Bunun için yapın lütfen. Kendim için istemiyorum yani. Kaç tane bilim insanısınız? Hala şöyle bir makine üretemediniz bugüne kadar. Sizin ayıbınız bu da yani.

eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Özyörem Sucuk.

Hanımlar beyler, Gökhan Özen akşamımızı şenlendiriyor. Benim için ne yapardın diyor. Resmen şimdiki ilişkilerde o doyumsuz ilişkilere gönderme yapıyor. Ne yapardın benim için diyor ya. Şunu yapar mıydın, bunu yapar mıydın? Aslında çok da bir şey istemiyoruz. Bizi sevsin yeter, biz ona güvenelim yeter istiyoruz ama işte şimdiki ilişkilere bir gönderme gibi geliyor bu şarkı bana. Tadını çıkarın herkese.

0: hafta sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
2: Bebek neredesin? Kim bilir kimlerlesin? Bu çantanın derisi için 8 hayvan öldü. Özel tasarım vermesin. Benim elim belimde, gözler üzerimde.

0: Ekber her cumartesi 14-18 arasında sizinleyim. Kulağın Metropol FM'de olmaya devam etsin. Süper Cumartesi.
1: Süper Cumartesi programı sizlere Harmony Event Minds'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Harmony Event Minds, hazır yemek değil, kendi mutfağımızdan anne yemeği tadında. 30'dan fazla dekorasyon seçeneğiyle hayalinizdeki davet. Harmony Event Minds, farkı yaşayanlar bilir.

This is spectacular.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Almanya'da sonbaharda iki önemli seçim var. Biri Saksonya-Anhalt'te 6 Eylül'de, diğeri Berlin'de. Saksonya-Anhalt'teki seçimi öne çıkartan burada AfD'nin tek başına iktidar olma olasılığı en azından %40'ın üzerinde bir kamuoyu desteği var. Bu nedenle de oldukça popüler olmuş durumda. Peki parti geldiğinde bu mikro iktidar alanında bu eyalette neler yapmayı öngörüyor? Almanya'da yapacaklarının izlerini de burada görmek mümkün mü? İsterseniz kısaca programa bir bakmadan önce AfD'liler hangi motivasyonla nasıl hazırlanıyor bir kendi seslerinden duyalım.
2: Lasst uns gemeinsam Geschichte schreiben. Am 6.9. zählt es hier in Sachsen-Anhalt. Wir werden es gemeinsam schaffen. Wir werden Geschichte schreiben.
1: AfD'nin eyalette başbakan adayı Ulrich Siegmund tarih yazalım çağrısında bulunmuş. Peki eş genel başkan Alice Weidel ne demiş?
3: Wir werden regieren. Wir wollen Verantwortung übernehmen. Verantwortung für unser Land, das wir so sehr lieben.
1: Weidel da çok çok sevdikleri ülkeleri için iktidara gelmek istediklerini ve yönetmek istediklerini söylüyor. Şimdi programa bakabiliriz sanırım. AfD'nin 10 maddelik 100 günlük acil planı kamu yayıncılığı sözleşmelerini feshetmeyi, sınır dışı işlemlerini artırmayı, sığınmacılara çalışma yükümlülüğü getirmeyi, demokrasi projelerinin fonlarını kesmeyi ve mülteci çocuklar için ayrı sınıflar kurmayı öngörüyor. Eğitimde geleneksel pedagoji, öğretmen otoritesi, ödev, öğretmen merkezli ders ve daha sıkı başarı ölçümü isteniyor. Gimnazyuma bir öğrenci kuşağının en fazla %25'inin gitmesi, 4. sınıftan sonra okul türü tavsiyesinin bağlayıcı olması planlanıyor. Kaynaştırma eğitimi sona erdirilecek. Tarih derslerinde 1813, 1871 ve Bismarck'ın kurduğu Alman İmparatorluğu daha fazla işlenecek. Öğrencilere, vatana ve Alman halkına sevgi kazandırılması, milli marşın söylenmesi ve Alman bayrağının her okul günü gönlere çekilmesi isteniyor. Aile politikasının merkezinde baba, anne ve mümkün olduğunca çok çocuk modeli yerleştiriliyor. Yenilenebilir enerji destekleri ise kaldırılacak. Programı eleştirenler arasında Alman oyuncu ve entelektüel Dieter Hallervorden var. Hallervorden, AfD'nin kültür politikasının yaratıcılığı sansür koşulları altında sınırlandıracağını savunuyor ve şunu ekliyor.
4: Es darf keine Freiheit zur Zerstörung der Freiheit geben. Und das möchte ich zusammen mit meinen Kollegen unbedingt verhindern.
1: Ekonomi dünyası adına Alman İşveren Birlikleri Başkanı Rainer Dulger de AfD'nin ülkenin sorunlarına çözüm sunmadığını söylüyor. Avrupa Birliği, Euro karşıtlığı ve Rusyanlı tutumu eleştiriliyor.
5: Ich habe zum Beispiel bei einer AfD im Parteiprogramm, die sind anti-Euro, die sind anti-EU, die sind pro-Russland. Ich kann mit einer Partei für eine Industrie- und Wirtschaftsnation, wie Deutschland eine ist, wenig anfangen, die sowas im Parteiprogramm stehen hatten. Deswegen sehe ich in dem Dialog mit den Herrschaften von der AfD keinen Sinn.
1: Değerli dinleyenler, gelişmeleri ayrıntılarıyla paylaşmaya devam edeceğiz. Ben Mesut Aztürk, sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Bu saat 12 kuralını Almanya'da birçok benzin istasyonu ihlal ediyormuş. Yani normalde sadece 12'de bir kez zamlayabilirler fiyatı ama nereden baksan Almanya genelinde bu konuyla ilgili 250 bin şikayet gelmiş. Bak 250 değil, 250 bin. İhlal edenlere bakmayalım, ihlal etmeyenlere bakalım daha kolay. Tespit edilirse 100 bin euroya kadar cezası var ama o kadar personel yok ki. Benzin istasyonu işletmeleri de ama boşver, geçir benzin fiyatını.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

0: Gayet güzel. Devam et.
1: Hafta sonu geliyor.
2: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
2: Beni kimler kimler istedi de elimden gelmedi seni bir görünce. Bile bile uğraşma benimle, kalmadı şansın istedim.

0: hafta sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi. Oksijen. Narko.

gördük, bu nereden bilir ki? Para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum. Öyle bir getirir ki. Ne dedin, kesin dinlememişimdir. Bu işleri hiç becerememişimdir. Eğer bir şeye sahip olamadıysam yeterince istememişim. Dedik konuma diyorum gel. Hak harbi seviyorum seni ben.

0: sonu geliyor.
1: Sen de hafta sonuna neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.
2: Kokluyor bakarat üzerimde, bebeler aç görüyorum yüzlerinde. G-Wagon 200 üzerinde, aldım alttan şari hep üzerimde. Real life çatlak yok düzenimde, Tiffany taş var küpesinde.
3: Ya he, herkes yaptı bir sen eksiktin Ender.

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

0: What?
1: Die besten Hip-Hop- und Pop-Hits im Metropol FM Oxygen-Programm.
2: Ben buradan ayrılamam, şaşmadan pusulam. Geceler farksızdır, kancık.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ile 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.

inşallah her gün

0: eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.